Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurundayım.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş, hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur, ne güzel at sürülür bu topraklarda, der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür, duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan beyaz yüzlü adamlar. Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızıllığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar. Ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin. Bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken, bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap, Huneyn gününde.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam, kapkara dünyasına bir tarih düştü. Şevval'in beşiydi, günün adı kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14.000 kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu. Demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçla başlamaz ya hep. Bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını, ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi. Ölüm indiren yağmur gibiydi. Yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisine Ebu Süfyan. Doğruldu Nebi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab, peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı, ey Resulünün ensarı, ey Hazreç oğulları, ey Sure-i Bakara ashabı. Beyaz katırından indi, yere eğildi. Bir avuç toprak aldı ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vadide. Yüzler çirkin oldu. Resulullah'ın sesini duyan ashab ona doğru koşmaya başladı. Hazreçlerin dönüşünü görünce tebessüm ederek buyurdu.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. "Bugün yenilmeye mahkumduk," dedi. "Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi." Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski reisiydi. "Bugün öyle bir gün ki," dedi, "ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim." Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum, nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı, çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin, çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin.

Çünkü ben ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tevbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli mümin kardeşlerim, hiçbir melek filanca melek Cebrail aleyhisselam Müslüman olarak anılmazlar. Müslümanlık meleklerin dini değildir çünkü. Daha doğrusu melekler iman etmek veya etmemek diye bir seçenekle yaratılmadıkları için Müslümandırlar, değildirler diye onlar hakkında konuşulmaz. Onlar Allah'ın en güzel ibadeti yapan mahlukatındandırlar. İslam insanın dinidir. Cinlerin dinidir. Biz insan olduğumuz için

Rabbimize iman edip Müslüman olduk. Eğer insan dışında, cinler dışında bir mahluk olsaydık, bizden Müslüman olmamız beklenmeyecekti. Kardeşlerim, buradan hepimizin dikkatini çekecek bir sonuca ulaşıyoruz. Nasıl namazı Müslüman kılar diye bir kural konuşuyoruz ve kafire ezanı duymuyor musun? Haydi camiye demiyoruz. Gelmesi de mümkün değil. Gelse de olmaz zaten. Bir insan insan olduğu için Allah ona Müslüman ol dediğine göre, Müslümanlığımız toprağın üstüne kurulu bir ev gibi insanlığın üzerine kurulu bir dindir. Bu sebeple insanlık eridikçe camiler var olsa da, sadakalar veriliyor olsa da, Ramazanlarda iftarlarda buluşuyor olsak da, insanlığın sarsıldığı bir yerde dimdik İslam'dan söz edemeyiz. Kaybedildikçe insanlık değerimiz, İslam da kaybediliyor demektir. Delik bir sürahide suyu tutabildiğimiz kadar insanlığın gittiği yerde İslamlığı tutabiliriz. Allah'ın İslam olmanız için insan yarattım sizi demesinden de bu anlaşılır. İslam Müslümanın dinidir demesinden de bu anlaşılır. İnsan olmadıkça, kabaca bir ifadeyle, Müslüman olmamız da söz konusu değildir. Kardeşlerim, elbette fiziki olarak insanlığı, gözü kulağı olan, aklı olan, beyni olan, kalbi olan, eli kolu olan, yürüyen bu cismin sahibine insan diyoruz. Ama insanlığın bir de içini dolduran manevi boyutu var. Ahlak başta olmak üzere insani ilişkilerimiz insanlığımızın vazgeçilmez göstergeleridir. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bir hadisi şerifinden bu büyük hakikati öğrenebiliriz. Önündeki Allah'ın razı olduğu büyük nesil ashab-ı kirama bakarak, sizin cahiliyedeyken, yani kafirken, insanlığı iyi olanlarınız şimdi de iyi olanlarınızdır buyuruyor. Bir de din öğrendiniz mi? Tamam demektir. Çok net bir şekilde kardeşlerim, hiç tereddüt etmeden kuralımızı kabullenip ilan ediyoruz. Olmadıkça insanlık içimizde, İslamlığı bir yere oturtamayız. Erozyona uğramış toprağın üzerinde yapıları sağlam tutmak mümkün değil. İnsanlık İslam'a altyapı oluşturuyor. Bu yüzden melekler Müslümandır değildir diye bir cümle kullanmıyoruz. Kanaryalar, bülbüller Allah'ı en çok zikreden mahlukattırlar. Her şey yeryüzünde Allah'ı tesbih ediyor. Ama Müslüman kanarya, gavur kanarya duymadık henüz. Olmaz böyle bir şey.
Halbuki Allah'ı tesbih ediyorlar. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmiyor olsun. Böyle bir şey yok. Her şey Allah'ı tesbih ediyor. Ama Müslüman kumru duyduk mu? Münafık kumru duyduk mu? Böyle bir şey yok. Kargalar gavur, güvercinler Müslüman ayrımı yapılmıyor. Bunlar insana ait kavramlar. Kardeşlerim, ağır da gelse, hafif de gelse, yok canım diye bünyemiz bunu reddediyor olsa bile, hakikat budur. Biz ahlak diye sıradan, olmasa da olur gibi bir başlık altında alıyor olsak da, ders olarak okunması veya okunmaması çok şey değiştirmiyor diye düşünüyor olsak da, başta ahlak olmak üzere insanlık için gerekli bütün ilkeler, her ne kadar namazın farzlarından bir tanesi olarak sayılmıyorsa da, abdestin şartlarından biri değilse de, İslam'ın zeminini oluşturan toprağın ham maddesidir. İnsanlık namına verilmiş tavizler, kılınmamış namazlar kadar bir sorundur kıyamet günü. Çünkü insanlık kendimize karşı, ailemize karşı, diğer çevremizdeki velev mümin olmasınlar, İnsanlara karşı, çevremizdeki insanlara karşı, insanlıktan kaynaklanan sorumluluklarımız, Rabbimiz için yaptığımız ibadetler gibidir. Elbette namaz başka bir şey. İslam'ın ana temeli namazdır elbette. Elbette haccın muadili başka bir şey olamaz. Ama lan diye hitap edip onurunu zedelediğin için bir Müslümana tuttuğun orucu veriyor olduktan sonra kıyamet günü fiyat belli, liste belli. Bugün ben komşu eziyetini, ahlaki kabalığı, ahlaksızlıktan kaynaklanan kabalığı, İnsan onurunu rencide etmeyi, başta eşler olmak üzere, ebeveyn ve çocuklar arasındaki, komşular arasındaki, kardeşler arasındaki ilişkileri önemsiz, özür dilersin çeker gidersin tarzından görüyorsun. Namaz çok önemli. Çok. Namaz çok önemli. Öbür türlü Müslüman olamam diye düşünüyorum. Bu çocuğu, bu kadını, bu eşimi rencide ediyorum. Ama namazda mükemmelim. Teheccüd de var üstelik. Bu, hadi be oradan deyip savsaklayabileceğim bir başlık olarak bana geliyor. Kıyamet günü önemsiz gördüğüm, hadi be oradan deyip tepelediğim çocuğum, eşim, komşum, iş ortağım, iş arkadaşım, çok önemsediğim namazımı almak üzere karşıma dikilecek. Biz Müslüman olarak hesabımızı, kitabımızı, envanterimizi ahiret ölçeklerine göre mi tartacağız, dünya ölçeklerine göre mi? Eğer esmer, siyah bir insana karanın çocuğu diye hitap ettiğinde, sahabi bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik dostlarından biri olduğu halde, derisi siyah olduğu için siyahın çocuğu diye hakaret ettiği için, Peygamber aleyhisselam Efendimiz onu karşısına alıp, çok ayıp ettin, yakışmadı sana, olmadı bu. Biz burada ahlak toplumu kurmaya çalışıyoruz. Senin puanını düşüreceğim demeyip, sen içinde hala
cahiliye kırıntıları taşıyorsun diye hitap ediyor. Ne demek cahiliye? Allah tanımayan, putlara tapınan, Kabe'nin içini putla dolduran anlayışın adı. İnsanları ırklarına, renklerine göre değerlendirmek bize göre ahlakı düşük bir hareket. Çok ayıp, çok ayıp. Yapmasan daha iyi olurdu. Özür dile. Bir mesaj gönder, özür dile. Düzeyinde biz görüyoruz. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu imanın yerleşmesi, yerleşmemesi olarak görüyor. Veda hutbesi yapıp son sözlerini söyleyip gideceği zamanda hepimize toprağı hatırlatıyor. Topraktan bir adamın çocuklarısınız. Tarağın dişleri gibi eşitsiniz Allah'ın gözünde diyor. Sadece takvanız, Allah'a kulluğunuz üstünlük sağlayabilir. Onu da Allah ölçüyor zaten. Kulların takva ölçer cihazı yoktur. Sıcaklığı, soğukluğu ölçebilirsin, takvayı ölçemezsin. O zaman aramızda, sokağımızda, caddemizde, iş yerimizde velev ki mümin olmasın, Müslümanlık vasfı taşımasın, sadece insan olduğu için Allah'ın mükerrem mahluku olan insana karşı ahlaki, sosyal veya başka alanlarda adlandırılabilecek sıkıntılarımız, kardeşlerimiz, İslam'ın oturduğu zeminin sıkıntısıdır. Çünkü İslam insan bünyesi üzerine oturuyor. Kanarya dini değil İslam. Cebrail dini de değil. İnsan dini, anneden babadan doğanların dini İslam dinidir. Bu da bizi, abdestimizi koruyalım yoksa namazımız olmaz ha dediğimiz gibi, tıpkı bunun gibi, aman insanlığımız zarar görmesin yoksa İslam zarar görecek demeye mecbur ediyor. Olmasa da olur abdest, kılıver namazı diyemediğin gibi, olmasa da olur insanlık, yapıver Müslümanlığını diyemezsin. Namaz abdestin üzerine oturduğu gibi İslam da insanlık üzerine oturuyor. İslam cihadı emrederken insanlığın kurtuluşu için bunu istiyor zaten. İslam ahlakı imanın bir parçası olarak bütün insanlığa emir ederken, korunmasını Müslümanlara emrederken, bunu başka türlü Müslümanlık yaşanamaz diye emrediyor. Kardeşlerim, ciddi bir şekilde insanlığımız ne durumda? Bunu ölçmek zorundayız. Bunun sonucuna göre Müslümanlığımız da ne durumda değerlendirmesi yapacağız. Peki insanlığımızı biyolojik standartlara göre mi ölçeceğiz? Kas yapımız, görme kapasitemiz, kaldırma kapasitemize göre mi ölçeceğiz? Hayır. Bu fiziki kimliğimiz bu anlamda önemli değil. Bizim ikinci insanlarla bir arada bulunduğumuz ortamlar, en başta aile ortamımız, sonra iş ortamımız, hatta ve hatta şu camilerde beraber namaz kıldığımız, namaz arkadaşlığıyla oluşan ortamımız, kim olduğumuzu, ne kadar insanlık ağırlığı taşıdığımızı, ne kadar da İslam'ımızı yüksek
değerli bir ortama

oturttuğumuzu gösteren bir ölçüdür. Bu sebeple ebeveynlerin çocukları hakkındaki kanaatleri, çocukların anne babaları hakkındaki kanaatleri, eşlerin birbirlerine yaptığı değerlendirmeler, haklısı haksızı, aşırı gitti normal gittisi bir kenara bırakıldığında, bunlar Müslüman olarak bizim en azından dinimizi ne kadar pratiğe döktüğümüzü gösteren belgelerdir. Kardeşlerim, üzülerek, keşke bu kürsülerde bunu söylemeye mecbur hissetmeseydim kendimi diyerek, haya ederek bir hususu dipnot gibi burada zikretmek istiyorum. Camide asrın evliyasından kabul edilen bir insanın eşine sorulduğunda dudak büken eşinin olması üzücü bir sonuçtur. Çünkü Kur'an camideki gösteriden önce eşler arasında bir uyum ve anlayış istiyordu. Günde 5 defa yarım saatliğine bulunduğun camide kimliğini evliyadan biri olarak göstermek kolay. 24 saat bulunduğun bir evdeki kimliğin evliya kimliği olmalıdır. Çocukların babalarını değerlendirme tarzı pinti baba diye konuşulurken, aynı adamın hayru hasenatta Ebu Bekir peşinden giden radıyallahu anh Allah dostu bir cömert biliniyor olması çelişkidir. Bir insanın hakkında önce çocukları olumlu puan vermelidirler. Elbette kardeşim, çocuk adil konuşmuyor olabilir. Eş iyiliğe nankörlükle mukabele ediyor olabilir. Ama Allah kimin adil konuştuğunu, kimin de zulme meylettiğini görüyor. Önemli olan bizim Allah'ın önünde muhakeme edildiğimizde huzur içinde olup olmayacağımızdır. Bu örnekleri çoğaltma ihtiyacı hissetmiyorum kardeşlerim. Çünkü hepimizin, toplumumuzun, yöremizin ve insanlığın, insanoğlu dünyaya geldiğinden beri görmediği kadar büyük bir insanlık kayması söz konusudur. Bu kaymayı 6 kişilik bir nüfusun bulunduğu evde de hissedebiliyoruz. 6 milyonluk şehirde de hissedebiliyoruz. Milyarı bulan İslam dünyasında da bu insanlık kaymasını hissediyoruz. İlan etmek istediğimiz gerçek şudur: İnsanlık üzerinden ortaya çıkan kaymanın oranı kesinlikle İslamlığımıza yansıyacaktır. Kendi kendimizi avuturuz. İslam'ı insanlığın olmadığı zeminde en iyi yaşadığımızı zannederek kendimizi sadece aldatıyoruz kardeşlerim. Toplumlar da kendilerini aldatıyorlar. Fertler olarak bizler de kendimizi aldatıyoruz. Kardeşlerim, eğer anladıysak ki İslam insanlık zeminine oturması gerekiyor, o zaman abdestin üzerine namaz oturduğu için abdesti bozulmamış bir Müslüman olarak namaz ibadetini yapmaya çalıştığımız gibi, insanlığımızdan taviz vermeden,
en yüksek insan olarak, ahlakı en üstün insan olarak Rabbimizin huzuruna çıkmak zorundayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek gösterilirken, en büyük ahlaka sahip insan olduğu için peygamberlerin sonuncusu ve Allah'ın sevgilisi oldu. Sıradan bir ahlakla Allah'ın en sevgili kulu, en büyük peygamberi olunmuyor demek ki. Büyük bir ahlak şart. Ahlak insanlık demek. Burada küçük bir ayrıntıya girme ihtiyacı hissediyorum kardeşlerim. Nezaket diyelim, efendilik diyelim, ahlak diyelim. Bunu kanun yaptırdığı zaman, biz de kanuna uygun olarak yaptığımız zaman, Allah katında bir ibadet ve kulluk değeri yoktur. Namazı gösteriş için kılmadığım gibi, patron işten atar korkusuyla kılmadığım gibi, Rabbim emretti diye kıldığım gibi, ahlakımı, insanlık değerlerimi, çocuklarım, eşim, kocam, hanımım, kimse, komşularım, arkadaşlarıma karşı karşılığını Allah'tan bekleyerek insanlık yaptığım zaman İslam'ın üzerine oturduğu insanlığı icra etmiş olurum. Eğer namaz kılan bir toplumun yaşadığı devlet kadınların haklarını kanunla koruma altına alıyorsa, kadınlar da bu kozu iyi kullandıkları için, erkekler hanımlarına haftada bir çiçek götürüyorsa, bu çiçeği diken değerinde bile görmeyiz biz o zaman. Allah'ın emaneti olduğu için. Eş olmak bir sorumluluk gerektirdiği için. Kıyamet gününde eşler birbirlerine ne konuştular, ne muamele yaptılar diye Allah muhakkak hesap soracak diye. Tıpkı yatsı namazını 4 mü kıldın, 3 mü kıldın diye soracağı, buna iman ettiğim için 3 kılsam eksik namazı nasıl Allah'ın huzuruna çıkarırım diye iman ettiğimden, namazı tam ve abdestli kıldığım gibi, bu kadını, bu kocayı benden soracak Allah. Sözlerimi, buna karşı kullandığım ifadeleri melekler kaydediyorlar. İncitip incitmediğime bakıyorlar diye iman ediyorsam eğer, bu imanımın gereği olarak da hak etse de etmese de insanlığımı gösteriyorsam, kulluk budur işte. Eğer bunu böyle yapamazsam, camide ashab-ı kiramı aratmaz bir Müslüman, evinde cebehut bir adam, iş yerinde kapitalist bir Müslüman, derneğinde liberal bir vatandaş olur çıkarsın. Çift kişiliğe çift kişilik daha üretirsin. Ama mümin Kabe'nin önündeki heyecanını, o Kabe'nin sahibinin onu gördüğüne inandığı her yerde gösterdiği zaman, işte yeryüzünde yürüyen bir melek özelliği taşımaya başlayacak demektir. Allah'ın bizden istediği seviye de budur kardeşlerim. Eşim, çocuklarım hak edip etmedikleri için değil, ben Allah'tan sevap hak etmek istediğim için nazik olurum. Benim insanlığım onlara kilitlenmiş bir insanlık değil, Allah'a
iyi amellerle dönmeyi düşündüğüm bir insanlık oldu.

içindir. Kardeşlerim, demek ki İslam dinini Müslümanlar olarak elhamdülillah bir zemin üzerine oturtuyoruz. Bu zemine insanlık diyoruz. Nasıl bu cami toprağın üzerine oturuyor, toprağına göre sarsılıyor veya sarsılmıyor depremlerde, yağmurda kayma oluyor veya olmuyor, İslam da bizim insanlığımızın üzerine oturuyor. Bu insanlığımız kesinlikle güçlendikçe kulluğumuz, Müslümanlığımız güçleniyor. İslamlığımızın zayıf bir insanlık üzerinde güçlü olması hayaldir. Bilal'e kara kadının çocuğu diye hitap eden Ebu Zerde radıyallahu anhuma, cahiliye hastalığı kırıntısı vardı. İnsanlıkta eksik noktayı imanda eksik nokta olarak yorumladı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya Resulallah, kocalarımız akşam bizi dövüyorlar evde diyen kadınlara, bu aile içi sorun, hak etmeyin dayağı, neydi, siz de hak ediyorsunuz herhalde diyebilirdi. Deseydi haklıydı. Çünkü kocamız bizi dövüyor diyen kadınların kocaları ya Resulullah'la namaz kılıyorlardı dün, ya da dün şehit olmayıp geri geldikleri bir cihattan gelmiş gazilerdiler. Kim oldukları belli olmayan, henüz ahlak notları tutulmamış kimseler değil. Göklerde meleklerin şehit adayı, gaziler, peygamber dostları radıyallahu anhum ve radu'an denen adamlardılar. Ya Resulallah, bu adamlar bizi akşam evde hep dövüyorlar, tartaklıyorlar bizi deyince, bunca dağlar gibi ibadet, gazilik, şehitlik payilerinden sonra iki tokattan ne çıkar, size idare ediverin canım diyebilirdi. Kalktı, ne buyurdu? Bakın dedi, bakın. Ve inneke le'ala hulukin azim. En büyük ahlak standartlarında insanlık yaşayan peygamber olarak aleyhissalatu vesselam kalktı, ne buyurdu? Ben kadın dövmüyorum dedi. İyi geçiniyorum kadınlarımla. Kıyamet günü bana yakın olmak isteyenler benim gibi olsunlar buyurdu. Aile içi ilişkiler, kapatın perdeyi, ne edelim? İçeriden ses gelmiyor bizim mescide zaten demedi. Ailedeki ilişki düzeyini kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmanın standardı olarak ümmetine ilan edip gitti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz evlerimizde hürüz, İş yerimizde de serbestiz. Ama hürriyet evdeki ağalığımız, kadınlara karşı kavvamemiz, çocukların Allah'tan sonraki en büyük hak sahipleri olarak babaları, anneleri olmamız, çocuğuna karşı çok büyük yetkilerle donatılmış bir Müslüman olman, Allah'ın seni boş bir alana salması anlamına gelmiyor. Bilakis hür kalınca, yasalarla denetlenmeyince, ölüm cezası takdir edilmeyince, kim insanlığın senin, bunu görmek istiyor Allah. Kocalarımız bize şiddet uyguluyor ya Resulallah diyen kadınlara verdiği cevaptan bu anlaşılıyor. Ben dövmüyorum, vurmuyorum, bana yakın olmak isteyenler böyle yapsın buyurdu. Hem döverim hem peşinden ayrılmam bizim hayalimizdir. Almazlar seni peşine. Kardeşim, nasıl namazı ve abdesti örnek veriyoruz,
İnsan bir

0: saat, 2 saat camide kalınca, mesela Ramazan-ı Şerif'te uzun teravihlerde abdestin bozulmasa diye şöyle gayret ediyor ya, zor uzun abdesti tutmak. Yazın sıcaktan zor, kışın soğuktan zor. Ama abdestli de namaz kılman lazım. Dikkat ediyorsun. Kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Adem'in çocukları olarak kardeşlerim, İnsanlık da tıpkı abdesti bozmadan camide durmak gibi, kimliğinden taviz vermeden yaşamak zorunda olduğun bir ayar sistemi olduğu için insanlığını süreklileştirmek de zordur. Keyfin yerindeyken, çocuklar da seni eğlendirirken, hanımınla da ilk zamanı yaşarken, kocan da ayda bir sana bilezik alırken, kolaydır bu işler. Ters gitmeye görsün. Sıkıştığın zaman, sinirlendiğin zaman, işler iyi gitmediği zaman, en iyi günündeki insanlığınla yaşıyorsun. Buna Müslümanlık diyoruz. İnsanlıktaki gelgitler, iniş çıkışlar, İslam'daki iniş çıkışlardır. Kardeşlerim, bu da abdestin farzları şartlarını bilerek ancak abdestli bir namaz kılmamız mümkün olduğu gibi, insanlığın da vazgeçilmez farzları, vacipleri, sünnetleri var. Abdestin farzları, sünnetleri olur da insanlık abdestin altyapısı, namazın altyapısı, Müslümanlığın altyapısı olduğunda İnsanlığın farzları, vacipleri, sünnetleri olmaz mı? Kardeşlerim, bu farzları, vacipleri, sünnetleri, adabı, kuralları hepimizin bilmesi gereken şeylerdir. O zaman bu kuralları bilirsek, abdestin farzlarını biliyorsun, yüzünü yıkıyorsun, kollarını yıkıyorsun, farzları çünkü. İnsanlığın da vazgeçilmez kuralları var. Ayetlerle, hadislerle, şeriat terbiyemizle, ümmeti Muhammed'in büyüklerinin çizdiği bir kurallar dizisi var. Bunlara uyulduğunda insanlığımızı koruma altına alırız. Aksi takdirde kendi kendimize insanlık kuralları oluştururuz. Vurur kırar, dağıtır, üzer, ezer geçeriz. Kendimizi de mükemmel insan kabul ederiz. Nasıl olsa musalla taşına konan insana yalan dolan bildin bilmedin iyi biliriz diyorlar. İyi, iyi, çok iyi, yeter ki erken kaldırın, burada bekletmesinler bunu. İyi biliyoruz. Hangi yalan şahitliği Allah kabul etti de musalladakini kabul edecek?
1: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.

Kardeşlerim, en önemli insanlık kanunu şudur. Her insan farklıdır. 10 insan varsa bir evde, 10 farklı insan var demektir. Hiç kimse, oğlu da olsa, eşi de olsa, iş arkadaşı da olsa, hocası talebesi de olsa, kimseyi kendisine uyma zorunda hissetmemelidir. Bu beklenti içinde olmamak gerekiyor. Oğlu babasına çok benziyormuş. Benzer, aynısı değildir. %100 kocası gibi, hanımı gibi olmaz bu dünyada. Parmak uçlarımızı bile farklı yaratmış Allah. Beyinler farklı, kalpler farklı. Hiçbir yedek parçası insanın öbür insana uymaz. Bu gerçeği kabul etmek zorundayız. 7 milyar farklı insanız biz. Plastik bardaklar

gibi iç içe konamayız hiçbir zaman. Biz karpuz gibiyiz. İç içe, üst üste konmayız. Bu neyi gerektiriyor? Böyle kabul ettiğimiz zaman insanlık sorunu yaşamayacağız demektir. Babalar, eşler ilk sorunu nerede yaşıyorlar? Emrettiği gibi, tam ölçtüğü gibi evlat istiyor. Öyle bir eş istiyor. Hayır. Böylesi bu dünyada yok kardeşlerim. Kıtalar farkını önemsiyoruz. Afrikalıya benzemeyiz diyoruz. Asya farklı. Asya'nın içinde farklı olmayan bir ırk çeşit var mı? Bir soy al, Türk soyu. Onun da farklı yönleri var. 10 kişi bir köyde 20 sene kalıyorlar. Aynı ailenin öbür köyde yaşayan 10 tanesine benzemiyorlar bir daha. Sadece anlamamıza yardım etmesi bakımından Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bir hadisi şerifini hepimiz ders kabul edebiliriz. Buyuruyor ki Allah Adem'i topraktan yarattı. Bu yarattığı toprağın bir bölümünü dünyanın her yerinden aldı Allah. İnsanın aslı olan Adem'de aleyhisselam, dünyanın her yerinden toprak parçası var. İnsanın aslı toprak ya. Siyahınız, beyazınız, iyiniz, kötünüz, güler yüzlünüz, gülmeziniz, asık suratlınız bu yüzdendir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Başka bir hadisi şerifinde, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste kardeşlerim, buyuruyor ki Allah sizin ruhlarınızı küme küme yarattı. Farklı farklısınız. Birine çok sempatik bir kimlik verdi. Birine sert yüzlü bir kimlik verdi. Birini sarışın yaptı, birini esmer yaptı. Birinin ahlakını şöyle olacak şekilde yarattı, birinin böyle olacak şekilde yarattı. Kanunu bu Allah'ın. Bir plastik atölyesinden çıkar gibi insanlar dünyaya gelmediler. Okullar, camiler, devletler insanları bir kalıptan çıkmış hale getirip tutamazlar. Zulümle, despotlukla bir nebze böyle oyalanırlar. Sonunda çöker bu. Kabul etmemiz gereken birinci insanlık kanunu budur kardeşlerim. Farklıyız. Bu farklılığımızı bir süreliğine kamufle edebiliriz. Süreklileştiremeyiz bunu. İkinci kanunumuz, biz insanlar olarak kimsenin kalbine karar veremeyiz. Kalplerin kararı Allah'a aittir. Camide namaz kılıyor. Kıldığı namaz Allah için değil. Bu kararı Allah versin. Biz camide kılana Müslüman deriz. Eşi eşine işte filan çıkarından dolayı iyi davranıyor. Önemli olan iyi davranıp davranmadığıdır. Kalpteki kararı Allah verecek. İnsanların yüzünden kalplerini okumak hatadır. Bunu yapan da yanlış iş yapmaktadır. Kimsenin sözlerine gizli anlam yüklememek zorundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kanunu şöyle açıklıyor. Biz dış görünüşe bakarız buyuruyor. İçi Allah bilir. Bu yüzden de
Müslüman olmadıklarına. Bilakis Allah'ın dinine düşman olduklarına kanaat getirdiği halde pek çok münafıkın bunların isimlerini ilan etmemiştir. Bunlara münafıkça muamele yapılmasına da izin vermemiştir. O kadar ki kardeşlerim, Muhammed ben senin adamınım diyen ve Uhud'da Peygamber Aleyhisselam'ın 1000 kişilik ordusunun 700 kişiye düşmesine sebep olan, yani 300 kişiyi kandırıp Peygamber Aleyhisselam'ı darboğaz eden Abdullah İbni Übey İbni Selul, münafıkların başı, hala ben seninleyim Muhammed diyordu. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz onun gizli ve çirkin yüzünü ortaya koymadığı gibi ölümüne yakın Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den giydiği cübbesini istemiş kefen yapmak için. Olur ki işime yarar kabirde. Bir yandan da Allah'a iman gibi bir duygusu da var. Ama küfüründen de vazgeçmiyor. Kardeşlerim, biz senin aslını biliyoruz. O cübbeyi sen ne yapacaksın? Nekir münker seni bekliyor. Demedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ashabı tepki gösterdiler. Ne yapıyorsun ya Resulallah? Bu adam az mı zarar verdi bize dediler. Buyurdu ki, benim cübbem ona bir fayda sağlamayacak. Ama böylece biz onun sülalesinin gönlünü alırız buyurdu. Ve öyle oldu. İç duygularını Cebrail ona bildirdiği halde bana neler demişti melekler, biz biliyoruz seni demedi hiçbir zaman. İnsanları dudaklarından okumak yok, beyanlarından anlamak var. Kendisini nasıl tanıtıyorsa öyledir. Bir bit yeniği varsa bunun geçmişinde, geleceğinde, bit ortaya çıkınca o zaman karar vereceğiz. Bu ikinci kanunumuz. İnsanların dudaklarından, duygularından içlerini okuma hastalığı yok bizde. Neden? Birbirimizin savcıları gibi değil, kardeşleri gibi yaşayalım diye. Eşler birbirlerinin savcıları, aile bireyleri birbirlerinin savcıları, camiye geldiğinde zaten insanlar camide birbirlerinin savcıları, ama dünyaya deklaremiz mümin kardeşleriz biz. Deklaremiz kardeşlik üzerine, uygulamamız soruşturma üzerine. Bu bizim dinimize ait değil. Kardeşlerim, üçüncü insanlık kanunumuz. Bizde güzel ahlak fantazi değildir. Beyefendilik değildir. Ahlak Müslümanlıktır. Geçimli olmak Müslümanlığın sonucudur. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, mümin iyi geçinen, kendisiyle de iyi geçinilebilen insandır. İyi geçinilemeyen, her yerde parazit olan da hayır yoktur buyuruyor. Bir basit piknik yolculuğunda 5 defa sorun çıkaran Müslüman, şurada mı piknik yapalım, burada mı yapalım da sanki onun demediği yerde yapılınca yanacakmış gibi fırtına koparan Müslüman, ülfetsiz Müslümandır, geçimsiz Müslümandır. Onun dediği olmadıkça insanlık çökmüş kabul eder. Onun dediği olacak. Her seferinde de en isabetli kararları o verir muhakkak. Böyle değil Müslümanlık. Bir hac yolculuğunda bile, bir aylık bir yolculukta insanlar Kabe'yi anar gibi senin parazitlerini hep anıyorlarsa vay senin haccına. Senin Müslümanlığında hayır yok o zaman. Üçüncü büyük kanunumuz, kesinlikle bizim geçimliliğimiz, fedakarlığımız, yeri geldiğinde alttan almamız, ki güzel ahlakın sonucudur bu, Müslümanlığımızla ilgilidir kardeşlerim. Beyefendilik

Veya şehir çocuğu olmak gibi bir şeyle bunu ifade edemeyiz biz. Kardeşlerim, dördüncü büyük kuralımız. Neyin büyük kuralı? Abdestin farzları olduğu gibi, namazın farzları olduğu gibi, Müslümanlığımızı ayakta tutmamızın en önemli

Allah sabredenleri seviyor. Sabretmek ne demek? Hastalık gelirse ona dayanmak demek, değil mi? Fakirliğe dayanmak demek. Ama sabrın bir boyutu daha var. Çevrendeki insanlara da katlanmak sabır çeşididir. Eşlerin birbirlerine katlanması sabırdır. Sabredenleri Allah seviyorsa, birbirlerine katlananları sabrediyor demektir. Eşleri de bu manada seviyor demektir. Evladına sabretmeyen babanın insanlık sorunu var. Babasının yaşlılığına sabretmeyen evladın insanlık sorunu var. Komşusuna sabredemeyen bir komşunun insanlık sorunu var. Talebesine sabretmeyen hocanın insanlık sorunu var. Trafikte öndeki aracın yavaşına sabretmeyenin insanlık sorunu var. İnsanlıkta sorun olduğu sürece mükemmel Müslümanlık kardeşlerim zordur. Gavurluktur demiyoruz ama zordur diyoruz. Kardeşlerim, ve beşinci büyük kuralımız. Hangi kural? İyi insanlık şartlarını oluşturma kuralı. Müslüman örten insandır. Teşhirci insan, insanlık standartlarını zorlayan insan olduğu için, teşhir eden, ayıp kapatacak yerde ayıplara reklam yolu, tanıtım yolu açanlar, kendi eşleri arasında, arkadaşları arasında, iş yerinde, toplumda, velev ki bu medyatik bir görev nedeniyle olsun, ümmeti Muhammed'in içinde fuhşun, kötülüğün, kırgınlığın, dargınlığın yayılmasını sağlayan, kötülüklerin açılması, teşhir edilmesi suçtur. İnsanlık suçudur. Allah böyle yapanların insanlığını eksik gördüğü için hem dinleri açısından mesul olacakları bir hataya düşmektedirler, hem de kıyamet günü insanlıktan taviz verdiklerinden bir yığın sevap eksikliğiyle ve Allah'ın da onların hatalarını teşhir etmesiyle karşılaşacaklar. Hadis-i şerifi unutmayacağız kardeşlerim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın ayıbını örtenin ayıbını Allah örter. Gençliğindeki bozuklukların bir gün ortaya çıkmasını istemeyenler gençlerin ayıplarını örtecekler. Rezilliklerinin kıyamet günü ortaya dökülmesinden hoşlanmayanlar eşlerinin ayıplarını konuşmayacaklar. Müslümanın ayıbını konuşanı Allah da konuşur. Bu internet ortamında da olabilir, arkadaş ortamında da olabilir. Gıybet olur, nemime olur, iftira olur, türü ne olursa olsun. Teşhir suçtur. İnsansak avretimizi elbiseyle örttüğümüz gibi hatalarımızı da birbirimizle gizleyeceğiz. Müminin üzerinde gördüğümüz hatayı örtmek zorundayız. Hata gördükçe avını görmüş kaplan gibi olamayız. Üzerine atlayamayız. Üzerini örteriz. İnsanlığımız gerektirdiği için. Kardeşlerim, bir altıncı kuralımız da insanlığımızı korumaya çalışıyoruz. İslam'ımızı korumak için mükemmelliyetlik yoktur. Kemal Allah'a mahsustur. İnsan eksiktir, arızalıdır, hastalıklıdır, sorunludur. Böyle kabul edeceksin kendini, eşini, çocuklarını, arkadaşlarını, talebelerini, hocalarını, böyle kabul edeceksin. Bu teknolojinin geliş

değişmesiyle beraber mükemmel bir araba yapabilirsin. Mükemmel bir film icat edebilirsin. Mükemmel insan olmaz. Senin çocuğunu mükemmel bekleme. Allah'ın verdiğine razı ol. Derisinde, ciğerinde, ahlakında, çalışmasında, nezaketinde, her şeyinde. Ne sen mükemmellik iddiasında bulun, ne de mükemmellik bekle insanlığını korumak istiyorsan. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bizi insanlık için gönderilmiş en iyi ümmet olarak takdim ediyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor. Bir gün Allah bize ümmeti Muhammed'in anayasası diye bir anayasa hazırlandığını duyurursa, böyle müjdeli, mutluluktan kanatlandıracak kadar güzel bir haber duyarsak, herhalde onun birinci maddesi şu olur zannediyorum: bu anayasa Muhammed Aleyhisselam'a iman edenlerin oluşturduğu insanlığın anayasasıdır. İki, bu ümmet, yani Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği en hayırlı ümmettir ve insanlık için gönderilmiştir. Üç, insanlık için gönderilmiş en hayırlı ümmet, en kaliteli insanlığın örneğidir. İnsanlık için Allah'ın garantisiyle gönderilmiş en hayırlı ümmetin sıradan insan olması mümkün değildir. Ümmet olarak bakıldığında en hayırlı ümmet, insanlık olarak bakıldığında çok gerilerde bir insanlık. Ümmetin düzeyini mi aşağı indirmek lazım? İnsanlığı mı miraca çıkmış bir peygamberin ümmeti olmanın düzeyine çıkarmak lazım? Bizde insanlık standardı kardeşlerim, yaramazlık yapan çocuğu dövmek değil, amcasının ciğerlerini sökmeye talip, kendisini 21 sene öldürmek için kovalayanlar bile el pençe önünde durduğunda, sizin için ne yapacağımı tahmin ediyorsunuz, söyleyin bakalım dediğinde boynu bükülmüş, ne bilelim, efendi bir adamın çocuğuydun, deden değerli biriydi diye mahzun bir şekilde bekleyen binlerce Allah düşmanı müşriklere, Kabe'yi putla doldurmuş adamlara, peygamberi, dostlarını öldürmüş kimselere, evde yaramazlık yapan çocuktan söz etmiyorum, sürahiyi kıran çocuğu değil, misafirler varken evde yaramazlık yaptığı için başı şişiren çocuk değil, göklerden yere melekler dolduğu bir zamanda bile şirk, tuğyan ve zulüm işleriyle meşgul olmuş Mekkeli müşriklere bile, bugün buraya zaferle girdik ama hepiniz hürsünüz, serbestsiniz, gidin, affettim hepinizi diyen Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz biz. İnsanlığımız miraca yükselmiş bir kitleyiz biz. Bu peygamberi kabrinin başında ziyaret edip selam verdikten sonra veya bu hasretle Resulullah'ı kabrinde ziyaret etme hasretiyle ömür geçiren birisi olarak, yaramazlık yaptığı için çocuğunu ayağının altına alan, eşi 3-5 kusur ettiği için onu mahkemelerde süründüren, arkadaşlarına her türlü rezilliği veya işkenceyi makul gören ama söze geldi mi
Muhammed Aleyhisselam'ın biricik ümmeti, bulunmaz bir Müslüman olduğunu vehmeden insanlar yanılmaktadırlar kardeşlerim. İnsanlık nedir biliyor musunuz? 21 sene öldürmek için kovalayan kitleyi yakaladığında bile, o kitleye bile affettim sizi, serbestsiniz diyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın zirvesidir. Ve inneke le'ala hulukin azim, en büyük arş-ı alaya değmiş ahlak standartlarında yeryüzünde yaşayan insan demektir. İnsanlık odur, hayal odur. Böyle bir insanlığın peşinde koşuyoruz. Bu insanlık sayesinde de Allah'ın izniyle Müslüman olacağız. Kardeşlerim, sözlerimi bu bütün bu anlattığım neyi anlattım? İnsan olduğumuz için Müslümanız. İnsan olmasaydık adımız Müslüman olmayacaktı kuralını anlatıyorum. İnsan olduğumuz için Müslümanız ya. Bu sözlerimi bağlarken Peygamber Aleyhisselam'ın o muhteşem beyanına sığınarak bağlıyorum. Ne buyuruyor? Biz ahlakı evlenirken filan, eş adayı seçerken aranan bir karakter zannede duralım. Okulda bir saatlik ders geçsen de olur, geçmesen de olur diye düşünüverelim. Ya özür dilesin geçer zannedelim. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ne diyor? Kul kıyamet günü ahlak gibi ağır bir şeyi teraziye koymayacak buyuruyor. Namazlar, haçlar, onlar gramaja değil dara olarak duruyor onlar zaten. Günahları tartacak, eksileri giderecek ağırlık, prim yapan şey ahlak olacak. Çünkü neden? Kılmasam çarpılırım diye camiye gitmiştin ya. Ahlak, lütfedip yapmayıp Allah emretti diye yaptığın ama mecbur hissetmediğin şey ya, bunun için ağır. Kardeşlerim, abdestimiz bozulur, namazımız gider diye korkar gibi, insanlığımız zarar görür diye de korkmaya çalışalım. İnsanlığında eksiklik gördüğümüz birisinin namazı da 3 rekat, 1 rekat eksik 3 rekat kılabileceğini düşünelim. Çocuklarımıza Kur'an, namaz öğretir gibi insanlık öğretelim. Ama göstermelik bir şekilde teşekkür etsene amcana diye değil. Yani iyi çocuk yetiştirmiş desinler diye değil. Namaz gibi, oruç gibi, Allah bizden bekliyor bunu diye. Kalite budur. İnsanlığımızda geldiğimiz noktayı test edebiliriz. Bu test kıyamet günü Allah'ın cennetine girerken şifremiz olacak inşallah. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Brown işte Yıldız Efendi.
1: Kargaşa olumsuzluk yok. Yok bizde.
0: Yıldız Efendi.
1: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
0: Yıldız Efendi.
2: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecek. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Kardeşlerim, muazzez müminler. Allah Azze ve Celle ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarmaya muktedirdir. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Tohumdan ağacı, ağaçtan tohumu çıkarır. Yumurtadan tavuğu, tavuktan yumurtayı çıkarır. Nutfeden insanı, insandan nutfeyi çıkarır. Zıtları cem eder. İnsan bakar, fakat bazen gözler tutulur, göremez. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de bakıp da göremediklerimizi, gözlerimiz tutulduğundan hakikatine eremediğimiz eşyaya dair neler varsa onları idrak etmeye bizi çağırır. Aslında bütün bu ayetler Allah Azze ve Celle'nin kudretini anlatır bize. Müslümanlara, müminlere yorulduklarında, daraldıklarında acaba bu karanlık gecelerin sabahı yok mu dediklerinde niçin biz bu yola girdik? Bunlar şunun için başımıza geldi diye şunları ya da bunları sorguladıkları anda Kur'an-ı Hakim, ayetler onlara geceden sonra sabahın nasıl geldiğini anlatarak esasında bir tohumdan dev gibi bir ağacı, sonra o ağaçtan tohumu, o tohumdan tekrar dev gibi ağaçları çıkaran kudret-i ilahi göstererek karanlık gecelerden nasıl sabaha tekrar bu ümmetin ulaşacağının yol haritasını da verir. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَا Erkekle kadın arasında evde bir husumet olduğunda, adam eğer hanımına talak verdiyse, boşama verdiyse, reci'i talakla, bir talakla boşadıysa o kadın evde duracak. Ya da başka şekilde boşamış olsa bile, kadın iddetini eşinin evinde bekleyecek. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ Ey erkekler, Allah'tan korkun. O kadınlar size Allah Azze ve Celle'nin emaneti. Talakla onlara zulmetmeyin. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَا İddetlerini beklerken erkekler boşadıkları kadınları evlerinden dışarıya çıkarmasınlar. Nafakalarını, ihtiyaçlarını evlerinde karşılasınlar. Ayetin sonunda Allah Azze ve Celle buyurur ki kardeşlerim, لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا Bilmiyorsun. Belki Allah Teala bundan sonra yeni bir durum ihdas edecek. Yeni bir hali var edecek, onu yaratacak. Adam hanımından nefret ediyor. Boşamak istiyor. Boşamanın çare olduğunu düşünüyordu. Boşadı. Kadın evde. Birlikte olmuyorlar. Beraber olmuyorlar. Haftalar geçiyor. İddetin sonuna doğru yaklaşıyor ki adam o kadın olmadan evi idare edemeyeceğini, çocuklara sahip olamayacağını, hami olamayacağını anladı. Adamın nefreti muhabbete dönüşmeye başladı. Kadın adama yaklaşmaya başladı. Seni yaratan, beni yaratan Allah Azze ve Celle buyuruyor ki La tedri, bilmiyorsun. Bilmesin ki لَعَلَّ yuhdisu بَعْدَ ذَٰلِكَ emra. Belki Allah Azze ve Celle bu nefretten, öfkeden, gazaptan sonra yepyeni bir hal var ediyor. Yüreklerinizde belki muhabbet mayalanıyor. La tedri, sen bilmiyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeye emrediyorlar. Mekke'den ayrılacaklar, Medine'ye gidecekler. Evlerini, yerlerini, yurtlarını, hanlarını, hanumanlarını bırakacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Medine'ye gidecekler. Önlerinde uçsuz bucaksız bir çöl, arkada Ebu Cehil gibi düşman var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la onlar yola çıkarken Yahudiler gibi "İzheb ente ve

rabbuke fekatila inna hahuna ka'idun. Sen ve Rabbin git savaş demediler. Yola çıktılar. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Medine'de Kızılay teşkilatı yoktu. Sahabe için, muhacir için Medine'de evler, Medine'de çadırlar, çadır kentler kurulmamıştı. Ama peygamber diyordu. Gideceklerdi, yola çıkacaklardı. Biliyorlardı ki la tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Sen bilmiyorsun. Belki Allah Azze ve Celle size yepyeni bir dünya hazırlıyor. Onlar Peygamberi Ekber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ettiler, iktida ettiler, çöllere girdiler, Medine'ye yürüdüler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama nerede kalacak, nerede konaklayacak, nerede yaşayacağız ya Resulallah diye sormadılar. Medine'ye gittiler, devlet kurdular, ümmet oldular. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Ashab-ı kiram, Medine'de olanlar ensar oldular. Kucaklarını, evlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme açtılar. Bölüştüler, paylaştılar. Sonrasını düşünmediler. Allah için verdiler. Yermuk Muharebesi'nde Ebu Cehem radıyallahu anh, ben bir kırba suyumla amcamın oğlunu arıyordum. Nerede? Acaba şurada şühede arasında. Eğer onu sağ bulursam belki şu bir kırba suya muhtaçtır. Ona veririm, belki içer, belki onunla abdest alır, belki kanlarını yıkar diye dolaşıyordum. Amcamın oğlunu gördüm. Yanına yaklaştım. Su içer misin? Eskike dedim. Su takdim edeyim. Konuşmaya mecali yoktu. Sadece eliyle işaret edebildi. Su diyordu, istiyordu. Arkada Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencilerinden başka birisi. O da su diye inliyordu ki amcamın oğlu tam suyu dudaklarına damlatıyordum, boşaltıyordum. Arkada su diye inleyeni görünce onu işaret etti. Ona git dedi. Ona gittim, ona dedim ki sen alır mısın? Tam ona veriyordum, arkadan o da su diye inleyen birini işitti. Onu işaret etti. Üçüncüye vardığımda vefat etmişti. İkinciye döndüm, o da Hakk'a yürümüştü. Amcamın oğluna geldim, o da şehit olmuştu. Çünkü onlar Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Onlar aç kaldıkları o en zor anlarda da kardeşlerini tercih edeceklerdi. Bir damla suya çok muhtaçtılar. Dudakları kurumuştu. Kanlar içindeydiler. Ama arkadan birisi su diyordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara Kur'an-ı Hakimi bununla amel edeceksiniz diye okuyordu. Şimdi arkadan biri su diye inlerken وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Bu ayet şimdi benimle amel eder misin diyordu onlara. Arkayı işaret ediyorlardı. Zor durumdaydılar. Ama biliyorlardı ki la tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Belki o suyu alsalar, içseler, Allah Teala katında şehit değil de sağlıklı bir adam muamelesi görecekler. Şehadetleri yaralanacak. Suyu almadılar. Cennetin kapıları açıldı. Yermük'ten cennete taşındılar. Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu vesselamın huzurunda cennette onlara cennetin şarabından ikram edecekti. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Bilmiyorsun ki şu duvarın arkasında ne var. Yermuk'ten sonra cennetin kapıları açılacak. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselam sahabeye okudular, inandılar. Açın gözlerinizi dedi. Akıllarınız tutulmasın, idrakleriniz, gözleriniz tutulmasın buyurdu Peygamber aleyhisselam. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara takvayı anlattı. Eğer muttaki olursanız Allah yolu açacak. Siz hesap etmediğiniz yerlerden, noktalardan merzuk olacaksınız. Oralardan size rızık gelecek.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirle Medine'ye geldi. Medine'ye gelince münafıklar vardı. Ensar veriyor, münafıklar onların yanına geliyor. Neden veriyorsunuz? Niçin veriyorsunuz? Bunları bakmaya mecbur musunuz? Bu kadar insanı doyurursanız bu şehirde sizin çocuklarınız aç kalacak diyorlardı. Ama onlar veriyorlardı. Biliyorlardı ki la tedri laallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Verince mal biter. Evde çocuklar aç kalacak. Ama Allah Azze ve Celle onların ummadıkları yerden onlara kapılar açacak. Açlık bolluğa, bereketliğe dönüşecek, Allah tahvil edecek. Onu biliyorlardı, inanmışlardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam verin deyince veriyorlardı. Muhacire evim senin diyorlar. Bağım bahçem senin diyorlar. Al kardeş, sen dışarıdayken ben burada bu evde duramam diyorlardı. Sonra Allah Azze ve Celle onların yolunu açtı, Yemen'e gittiler. Mısır'ın kapılarını, Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın kapılarını açtı sahabeye. Onlar verince Allah Azze ve Celle onlara hesap etmediği yerden, noktalardan kapılar açtı. Kardeşlerim, muhacirler Irak'tan, Suriye'den, mazlumlar sizin ülkenize geliyorlar. Münafıklar olacak, kışkırtacaklar, vermeyin diyecekler, paylaşmayın diyecekler. Şurada hataları var, şurada yanlışları var diyecekler. Eğer biz Kur'an-ı Hakim'e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğrenci olur, verirsek, vermeye devam edersek, ensar olmanın gereğini yaparsak, göreceksiniz Allah'ın inayetiyle bir asırdır İslam'a küfrün, Yahudinin kapılarını kapatmış olduğu, şimdi ezan seslerini susturduğu Kudüs'ün kapılarını Allah Azze ve Celle yeniden size açacak. Sahillerinde çocuklar oynarken Yahudi tarafından vurulan, Gazze'de orada tutsak olan kardeşlerinizin kapılarını açma şerefini Allah Azze ve Celle size ihsan edecek. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Doğu Türkistan'a fatih olarak gideceksiniz Allah'ın inayetiyle. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah'ın sözünde, Allah'ın vaadinde hulf olmaz kardeşim. Allah'ın emirlerini, talimatlarını yerine getirirsek o kapılar yeniden açılacak. Levan seferinden geri dönünce 4. Murat, Safeviler ehli sünnet beldelerini yaktılar, yıktılar. İstanbul'dan yeni bir sefer kararı çıkardı Sultan Murat. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin huzuruna geldi. Bir Allah dostu Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin kılıcını beline taktı. Büyük bir orduyla Bağdat'a doğru yola çıktı. O beldeleri fethetti. Mazlumlara imdad etti, elini uzattı. Bağdat'ın çevresindeki mahalleleri Osmanlı ordusu fethetti 4. Murat. Dediler ki, efendim, sultanım, mazlumların hocası, ümmetin hocası, zalimlerin karşısında dik duran, kırbaç yiyerek ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim eden, fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, emanetini çiğnetmeyen Ebu Hanife Hazretleri'nin kabri surların dışında. Madem buraya kadar geldik, kalenin dışındaki mahalleleri fethettik, Ebu Hanife Hazretleri'nin kabrine gidip Fatiha okusak olmaz dedi Sultan Murat. İçeride ehli sünnetin alimlerini astılar, medreselerini kapattılar. Mazlumlar o haldeyken Ertuğrul Gazi'nin evladı Ebu Hanife'nin huzuruna bu zilletle çıkamaz. Önce mazlumların ahını dindirme mecburiyetimiz var. Şu kadar gün sonra Bağdat fethedilir. Mazlumlar nasıl oraya tekrar mahkum olmuşlar? Tuğrul Bey gelince onlar medreselerinden, evlerinden Allahu Ekber diyerek dışarıya çıkmışlardı. Osmanlı ordusu 4. Murat Bağdat'ı tekrar İslam'a açınca onlar tekbir sesleriyle sanki cennete koşar gibi evlerinden dışarıya çıktılar. Ardından Ebu Hanife Hazretleri'nin huzuruna geldi.
geldik efendim. Vazifemizi eda ettikten, ümmetin alnına sürülen o kara lekeyi temizledikten sonra huzurunuzdayım hocam dedi 4. Murat. Kardeşlerim,

Eğer bu ümmet alime, meşayihe, sahabe-i kirama yeniden o dördüncü muratların muhabbetini, saygısını, ihtiramını kuşanırsa Allah Azze ve Celle sana da yeniden Bağdat'ın, Şam'ın, Alem-i İslam'ın, tutsak olan mazlumların ve muzdariplerin kapısını açacak. Dördüncü Murat Bağdat'tan dönerken Sadrazam'a bir talimat vermişti. Demişti ki bak, anlaşmanın ilk maddesi ya da anlaşmanın en önemli maddesi şu olacak. Ey Safeviler diyeceksin, ey Mecusiler diyeceksin, sizi bir şartla affediyoruz. Bundan sonra minberlerinizde Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, annemiz Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anhaya sövmeyeceksiniz. Eğer söverseniz Ertuğrul Gazi'nin çocuklarını yeniden o zaman bekleyin, yazın anlaşmanın maddesine. Eğer sen sahabenin izzetini, şerefini koruma noktasında o salabeti imaniyeyi yeniden kuşanabilirsen, Rabbim sana kasr-ı şirinlerde yeni izzetli anlaşmalar yazdıracak Allah'ın inayetiyle. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Bilmiyorsun, belki bu halden sonra çok izzetli günler seni bekliyor. Allah Azze ve Celle kapıları açacak. Hastanedesiniz, 15-20 yaşında. Arkadaşlarınız dışarıda koşuyorlar, oynuyorlar. Sizse kanserin son merhalesinde yataktasınız. Arkadaşlarınız lise, okul, medrese aklınıza geliyor. Ben de orada olsaydım ya Rabbi diyorsunuz ki bir an şu manzara gözünüzün önünde canlanıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencilerinden Abdullah bin Mesud'u sekerat-ı mevtinde ziyaret eder. Abdullah der, şikayetin var mı? Zunubi. Şikayetim, günahlarım der. Peki benden bir şey arzu eder misin? Senden ne bekleyeyim ki? Tek bir arzum var, Allah'ın rızası ve onun cennetine kavuşabilmek. Kanserin son merhalesindesiniz. Toparlıyorsunuz kendinizi. Şikayetim ağrılar değil, günahlarım diyorsunuz. Dünyaları değil, cenneti, senin rızanı istiyorum ya Rabbi diyorsun. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Hastanedesiniz, kenarda köşedesiniz ama hastalık sizi alıyor. İman bir anda yüreğinizde başka dünyanın hakikatlerini canlandırıyor. Medresedesiniz, okulda, evde, yurttasınız. Yoruldunuz, dermansız kaldınız. Sabahlara kadar mutalaa, sabahlara kadar müzakere olur mu diyorsunuz. Önünüzde büyük adamlar var, büyük alimler var. Onlar size diyecekler ki la yecidur raculu lezzetel ilmi hatta yecu'a ve yensa el cu'a. İlmin tadını acıkıncaya kadar, sonra acıkıp da acıkmayı unutuncaya kadar bir adam ilmin tadını almaz. Uykusuz kaldınız ama uykusuz kaldığınızı unuttunuz. Mutala ediyorsunuz. Ümmetin sorunlarını çözeceksiniz. Acıktınız. Acıkmayı unuttuysanız Allah Teala sizin önünüzde kapıları açacak. Yeni bir hale, yeni bir dünyaya gideceksiniz. Başka birisi diyor ki Ebu Ahmet Es-Semerkandi Hazretleri, la yenalu ilme illa men attale dükkanehu ve harrabe bustanehu ve hecera ehlehu. Birisi ilme ancak dükkanını kapatır, ailesini bırakır, bağını bahçesini bırakır, ailesinden ayrılır, hicrete gurbete giderse en yakınının cenazesine bile ulaşamaz. İlme o kadar dalarsa Allah Teala onu Ebu Hanife gibi, Ebu Suud gibi, Kemal Paşazade gibi ilimde büyük makamlara, ulu makamlara ulaştıracaktır. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ilmi almaya, irfanı olan ilmi almaya bu aşkla, bu imanla geldiler. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma sahabenin kapısına gider. Öğle vakti onlar kayluyla uykusuna çekilirdi. Onları kapının dibinde bekler. Üzerinden cübbesini çıkarır. Kumun üzerine serer. Rüzgar vurur. Kum yüzüne

gelir Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. O halde orada bekler. Sahabe kapıyı açar. Bir de karşıda Abdullah bin Abbas'ı görünce radıyallahu anhuma, ey peygamberin amcasının oğlu, sen benim gibi birinin kapısında neden beklersin? Söylesen, emretsen, haber göndersen, ben peygamber aleyhissalatu vesselamın amcasının oğlunun yanına gelsem. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, Ensardan bir arkadaş vardı. Ona derdim ki gel sahabenin kapısına gidelim, bekleyelim, ilim alalım. O bana derdi ki Abdullah, sana sıra gelir mi? Bu kadar sahabi var. Onlar yükü omuzlamışlar. Onlar taşıyorlar. Sana sıra gelmez derdi. Ben bekledim. Ben sahabe kapısında, o kum fırtınalarında, onların dışarıya çıkmaları için saatlerce orada oturdum. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ilmine varis olabilmek için bunu aldım. Ve sonra sahabe dünyamızdan ayrıldı. Geride ben kaldım. Geniş halkalar var. İnsanlar geliyorlar, bana soruyorlardı. O arkadaşım, hadi gel sahabeden ilim alalım dediğim ensarlı genç, o da yaşlanmıştı. Bana bakıyor, diyordu ki İnne hâzel fetâ akalu minni. Bu genç benden daha akıllı çıktı. Sahabeye varis oldu. Şimdi etrafında geniş halkalar var. Said bin Cübeyr radıyallahu anh, Mekke'ye gidiyorduk. Ben Abdullah bin Abbas'a soruyordum, o cevap veriyordu. Allah Resulü aleyhisselamın hadislerini rivayet ediyordu. O kadar zaman geçmişti ki fecir olmuştu. Sabaha kadar sordum, Abdullah bin Abbas cevap verdi. Kardeşlerim, şimdi siz onlara varis oldunuz. Onların makamında, onların mevkisinde siz duruyorsunuz. Şu kadar saatler oturacaksınız, fıkıh celseleriniz olacak. Ribayı, beyi, icareyi, ikaleyi konuşacaksınız. Ayaklarınız uyuşacak, aç kalacaksınız, açlığı unutacaksınız. Uykusuz kalacaksınız, uykusuzluğu unutacaksınız. Eğer böyle yaparsanız, buna tahammül ederseniz, la tedri, leallallâhe yuhdithu ba'de zâlike emra. Bir asırdır gurbette olan İslam'ın yolu açılacak. Allah Teala yeniden sizin içinizden denizlerde barbaroslar, siyasette kanuniler, yavuzlar, medresede Ebu Suudlar, Kemal Paşazadeler, mimaride Sinanlar, bakiler, fuzuliler, sanatta, hayatın bütün alanlarında büyük kahramanlar çıkaracak. Ve o kahramanlar Mısır'da tutsak Müslümanların kapılarını açacak. Kudüs'te yeniden ezan okuyacak. Sultan Murat gibi Bağdat'a girecek. La tedri, leallallâhe yuhdithu ba'de zâlike emra. Daraldığında, yorulduğunda, uykusuz kaldığında, açlığı unuttuğunda bu ayet yolunu aydınlatacak. Bilmiyorsun. Allah Azze ve Celle belki seni bahara hazırlıyor. Bahara hazırlıyor. Yorulacaksın ki İlmi irfanla alacaksın, benliğinden geçeceksin. Yarın bir makama gelince ümmetin umutlarını kirletme diye Allah seni zor yerlerden, ey Ertuğrul Gazi'nin, Selahaddin'in, Fatih'in çocukları, fethe hazırlıyor.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

0: Thank you so much Maher Zain.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Onlar tövbeyi Hazreti Adem'den öğrendiler. Ben pişmanım demeyi, tekrar günaha dönmemeyi Adem'den öğrendiler. Cahiliye devrinin denizler gibi köpüren küfründen kaçıp Nuh'un gemisine biner gibi girdiler İslam'a. Çoluk çocuk demeden ana baba. Halilur Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistana dönsün, isterse nara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına hasbiyallah dediler. Şimdi yüreklerimizle ayak izleyin. Makamı İbrahim gibi. Beşiklerini sallamadı nehirler. Bir asiye kucağında büyümediler. Mahrumdular Nil'e boyun eğdiren asadan. Ama boyun eğmemeyi öğrendiler Hazreti Musa'dan.

secdeye kapanmayı Tur-i Sina bildiler. İffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Önce koparıldılar baba ocağından, kuyu gibi karanlık dehlizlere girdiler kardeş eliyle. Yılmadılar, yolları saraylara çıkmadı. Yılmadılar. Kaç kez dünya tüm güzelliğiyle davet etti onları. Yusuf gibi ben Allah'tan korkuyorum dediler. Bir gelin eda ve hayasıyla yaşadılar hayatı. Çünkü onlar iffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Kör testereyle biçilmek mi gerek sevgilinin uğrunda? Ölmek mi gerek of bile demeden? Candan geçmek mi ağaç kovuklarında? Düşünmeden, tereddüt etmeden gülümsediler ölüm meleğine. Ve Hazreti Zekeriya'nın gidişi gibi gittiler. Çünkü onlar ölürken bile yiğittiler. Davud'un eli gibiydi elleri. Demirden yürekleri pamuğa çevirdiler. Bir ayet inince gökten, duyduk ve itaat ettik dediler. Gözyaşıyla karşıladılar vahyi. Onlar ağlamayı Hazreti Davud'tan öğrendiler.

Damarlarında Eyyub'un sabrı dolaştı, kan gibi. Hazreti Yakub'un şükrü taht kurdu yüreklerine, Hakan gibi ve can gibi, candan daha aziz bildiler. Bir yaprak gibi döküldüler.

Hazreti Meryem'in iffetli bakışlarından, İsa Mesih'in masum gözyaşlarından süzülerek geldiler. Onlar kainattan seçilmiş ve kainatın efendisine sunulmuş bir demet güldüler. Onlar yücedir. Çünkü rehberleri alemlerin rahmet sebebi. Onun nazarıyla yüceldiler. Sahabe oldular. Tüm makamları, mevkileri yüreklerinden söküp sade bir kul oldular. Çünkü onlar Allah'a kul olmayı Resul-i Ekrem'den, alemlerin incisinden, kulluğun birincisinden öğrendiler. Ne öğrendilerse ondan öğrendiler. Çünkü o gerçekleşen rüyaydı. O Habibi Kibriya'ydı. O Muhammed Mustafa'ydı. Salat ve selam olsun ona ve peygamber kardeşlerine. Selam olsun meleklere ve onun keremli ehli beytine. Selam olsun o güzide ashabına ve ruhlarımız feda olsun ona ve onun nurlu yoluna.

0: İşte bizde anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde Yıldız Efendi. Yok bizde, yok. Yok bizde Yıldız Efendi.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, Kur'an-ı Kerim her mevsimde açan bir çiçek gibidir. Sizi alır bir ufuktan, başka bir ufka, bir alemden, başka bir

aleme götürür. Kışta başka bir mana verir, yazda, baharda, hazan mevsiminde ayrı bir mana size lütfeder, ihsan eder. Kur'an-ı Kerim bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece yürüyüşünü, İsra'sını anlatır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama bütün kapılar kapanmış. Kapılar kapanınca Peygamber aleyhisselamın yolu sonuna kadar açılır. Ayetin sonu innehu huvessemi'ul basir diye biter. Ona müfessirlerimiz farklı anlamlar verirler. Ama bir de hadiseye şu zaviyeden bakmak var. İnnehu huvessemi'ul basir. İnnehu innellezî esrâ bi'abdihi. Kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'den alıp Mescid-i Aksa'ya götüren, sonra oradan Miraç'a çıkaran, Sidre-i Münteha'ya, ötenin ötelerine ulaştıran, tekrar aynı gecede onu evine, yerine, yurduna döndüren Allah Azze ve Celle, huve semi'ul basir, o işitendir, o görendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a kadar 10 yılı geçer Mekke-i Mükerreme'de. Kur'an-ı Hakim'in sahibi ona şunu haber veriyor. Ona dair, sana dair, bana dair. Yani bu ayet neden Kur'an-ı Kerim'de var? Bu ayet sana ne söylüyor? Madem her ayet Allah Resulü aleyhisselama konuşurken aynı zamanda sana konuşuyor, bana konuşuyor. O halde ne söylüyor kainatın sahibi? İnnehu huvessemi'ul basir. Yani ey peygamber, Mekke'de sabahtan akşama kadar sokaklarda vur havur yürüyüp Allah ve Resul davasını anlatan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlar sana sövüyorlar, hakaret ediyorlar, üzerine yürüyorlar. Zannetme ki bu dinin sahibi yok. İnnehu huvessemi'ul basir. Allah görüyor, Allah duyuyor. Sana neler söylüyorlar, yolunu nasıl kesiyorlar, üzülme, yorulma, takatsiz kalma. Senin sahibin var. Bu dinin sahibi, maliki olan Allah Azze ve Celle var. Allah Resulü bir sokakta yürüyor. Öte sokakta Bilal-i Habeşi'ye işkence ediyorlar. Başka bir sokakta Habbab'a işkence ediyorlar. Başka bir sokakta, başka bir köşede Yasir'in başına kaynar sular döküyorlar. Kur'an-ı Kerim onlara, zannetmeyin ki bu sesler burada kalacak, bu duvarlar arasında kalacak, bunlar sonsuza kadar Allah diyenlere zulmedecekler. Hayır, öyle değil. İnnehu huvessemi'ul basir. Gören, işiten, bütün bunlara karşılık verecek olan Allah Azze ve Celle var. Yoruluyor, akşam eve geliyor. Akşam eve gelince ashabıyla beraber inna rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min thuluteyil leyli ve nisfahu ve thuluthahu ve taifetun minellezine ma'ak. Ashabıyla beraber, onlardan bir grup, bir taifeyle gecenin üçte ikisinden azında, yarısında ayakları yarılana kadar Peygamber aleyhisselam namaz kılıyor. Kur'an'ın sahibi ona, Rabbin senin o hallerini de görüyor. Yakarılışlarını, kainatın sahibine dua dua iltica edişlerini, o cümleleri, o münacatları, o tazarruları, hepsini Allah Azze ve Celle duyuyor. Bana, sana da diyor ki, Kudüs'te, Filistin'de, Hama'da, Halep'te olan Müslümana, eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi Miraç'a kadar onun 10 yılı vardı, kuşatmışlardı, Mekke'nin sokaklarını tutmuşlardı. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam, yapamıyorum ya Rabbi,
dayanamıyorum. Bu yükü benim omuzlarımdan al. Dağların taşıyamadığı yükü Abdullah'ın yetimi Muhammed nasıl taşısın demedi peygamber. Sen ayakta kal, yürümeye devam et. Bu din sahipsiz değildir. Güneşi idare eden, ayı idare eden,

eden, kainatı yöneten Allah Azze ve Celle bu dinin sahibidir. Zaferin, sabahın, güneşin doğmasının vakti var. Yürü Müslüman. Namazla ayakta kal. Dua dua kainatın sahibine iltica et. Peygamber aleyhissalatu vesselam Miraç iklimine nereden geliyor? Kur'an-ı Hakim onu anlatıyor kardeşim. İnnehu huvessemi'ul basir. Mekke'nin bütün yollarını tutmuşlar. Mekke'de kapıları Peygamber aleyhissalatu vesselama kapatmışlar. Hazreti Hatice annemiz vefat eder. Ebu Talip de vefat edince Mekke'de hüzün var. Müslümanlar adına hicran var. Sallallahu aleyhi ve sellem şehirden ayrılır. Yanında bir rivayete göre Zeyd bin Harise var. Mekke'den Taif'e gider. 80 kilometrelik yol. Peygamber aleyhissalatu vesselamın binmeye devesi yok, atı yok, klimalı arabası yok. Allah Resulü aleyhisselam Mekke'den Taif'e kadar o çölü yanında Zeyd bin Harise olduğu halde 10 günde Taif'e gider. Giderken yol boyu ne kadar kabile varsa onlara uğrar. Onlara kulu la ilahe illallah der misiniz der. La ilahe illallah deyin tuflehu kurtulun. Onlar da Peygamber aleyhissalatu vesselama hakaret ederler. Efendimiz aleyhisselam umutludur. Taif'e gelir. Taif'te Sakif kabilesinin liderlerine uğrar. Onlara teker teker İslam'ı anlatır. 10 gün Peygamber aleyhisselam Taif'te kalır. Derler ki ona, Ema vecedallahu ahaden gayrak. Allah senden başka birini bulamadı mı? Bu kadar zengin, bu kadar itibarlı adam varken Allah eğer peygamber seçecekse Abdullah'ın yetimini mi almalıydı? Ona mı bu vazifeyi vermeliydi? Çık bu şehirden dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam buna rağmen Taif sokaklarında dolaşmaya devam etti. Çocuklar, serkeş adamlar Efendimiz aleyhisselamın yoluna çıktılar. Sağlı sollu Peygamber aleyhisselamın yolunu kestiler. Ellerinde taşlar var. Hem taşlarla Peygamber aleyhisselatu vesselamın ayağını hedef alıyorlar. Allah Resulü aleyhisselamın kanayan ayaklarına o taşları gönderiyorlar. Hem de bir elleri havada bağırıyorlar, diyorlar ki "Uhruc min biladina." Ey adam, uzaklaş bu şehirden. Çık bu şehirden diye bağırıyorlar. Zeyd bin Harise peygamberin bir sağına koşuyor, bir soluna koşuyor. Allah Resulü aleyhisselam şehirden çıkana kadar tam 3 mil o halde yürüdü. Bırakmadılar. Kanayan ayaklarını hedef aldılar. Ayakkabıları, çarıkları peygamberin kanla doldu. Yoruluyor. Mecali kalmıyor. Oturuyor. Oturuyor, ayağa kalkınca yine taşlamaya devam ediyorlar. Bir müddet sonra yürüyemiyor, yıkılıyor. Ayağa kalkıyor, yine ayaklarını hedef alıyorlar. Ta bir bahçeye girene kadar Peygamber aleyhissalatu vesselam bir bahçeye sığınır. Orada Utbe ve Şeybe var. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın düşmanlarıydı. O bahçenin sahibi onlar. Fakat Efendimiz aleyhisselamı o halde görünce onlar da dayanamadılar ki hizmetçilerine, kölelerine dediler, gidin şuna şu meyvelerden ver dediler. Köle Efendimiz aleyhisselama meyve getirdi. Yanında Zeyd bin Harise var. Allah Resulü aleyhisselam Bismillah diye meyveyi ağzına koyunca köle hayret içerisinde. Buralarda bu ifadeyi söyleyen yok dediler. Sen kimsin? Bismillah bize neyi söyler? Allah Resulü aleyhisselam kardeş sen neredensin diye sordu. Ben Yunus bin Metta'nın memleketi olan Ninalova'danım dedi. Allah Resulü aleyhisselam ona o halde kan revan içindeyken İslam'ı tebliğ etti. O kişi orada Müslüman oldu. Geriye dönünce Utbe Şeybe sen ne yaptın dediler. Yoksa o seni de kandırdı mı dediler. Kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çaresiz. Orada ellerini kaldırır. İmam Tabarani rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselam ellerini kaldırır. Kainatın sahibine iltica ederken Allahümme ileyke eşku da'fi ve kıllete hileti ve hevani alennâ.

Ya Rabbi, Allahümme ileyke eşku da'fe kuvveti ve qillete hileti, çaresizliğimi, zayıflığımı ya Rabbi, insanlar katında değersiz olmamı sadece sana arz ediyorum Allah'ım. Hani Afrika'da kadınlar var, Halep'te, Hama'da ümmetin kadınları var. Onlar Afrika'nın çöllerinde, sömürülen ülkelerinde aç kalan çocuklar, annelerin bakışları arasında çöle, kumun üzerine yatmışlar. O anneler ellerini kaldırıyorlar. Ya Rabbi, Allahümme eşku ileyke da'fe kuvveti. Afrika'da çocukları açlıktan ölmek üzere olan çaresiz bir kadın olarak ellerimi sana açtım ya Rabbi diye ağlayan kadınlar. Ya Rabbi, bu ümmetin gökdelenlerde yaşayan krallarını, saraylarda olan adamlarını, bir jipten inip diğerine binenlerini, ama Afrika'da aç bir kadın çaresiz halde yavrusu, evladı gözü önünde ölürken Allahümme ileyke eşku da'fe kuvveti, çaresizliğimi Allah'ım, değersizliğimi insanlar katında ya Rabbi sana arz ediyorum diyen o kadına Kur'an diyor ki innehu huves semi'ul basir, yeryüzü sahipsiz değildir. Karanlıklardan sonra sabahı getiren Allah Azze ve Celle seni duyuyor ey kadın. Seni duymayan bana da sana da, krallara da, meliklere de, sultanlara da soracak. Onu soracak. Ayakta kal ey kadın. Allah sana cennetin kapılarını açıyor ey kadın. İnnehu huve semi'ul basir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çaresiz ellerini kaldırıyor. Kainatın sahibine iltica ediyor. Ya erhamer rahimin. Ente rabbul mustadafin. Ente rabbun ila men tekiluni. Sen mustazafların, sen ezilenlerin, bir çaresizlerin, sen çer çöp gibi görülenlerin Rabbisin Allah'ım. Senden başka dayanak, tutamak, barınak yok ya Rabbi. Senden başka kime gidebilirim, beni kimlere bıraktın ya Rabbi diye yalvaran bir peygamber var. İnnehu huvessemi'ul basir. O Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o dualarını, yakarışlarını, ona sövenleri, hakaret edenleri duyuyor. Yapılanları Allah Azze ve Celle bütün bunları görüyor. Sabahın bir vakti var. Peygamber yürüyecek. Nasıl yürünmesi gerekir onu da sana da bana da öğretecek kardeşim. Buradan gideceksin. Cibril yanına gelir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlar. Eğer ellerini kaldırıp şu insanların helak olması için beddua edersen Allah bunları helak edecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Rabbi, onların soyundan bir Müslüman bile gelecekse, çıkaracaksan Allahümme hdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Onlara hidayetin yollarını göster, bilmiyorlar. Bilselerdi beni taşlamayacaklardı. Belki çiçeklerle karşılayacaklardı peygamberi. Allah Resulü Aleyhisselam o bahçeden ayrılır. Mekke'ye dönüyor. Nahle Vadisi'ne gelir. Yanında bir rivayete göre yine Zeyd bin Harise var. Efendimiz Aleyhisselam orada sabah namazını kılıyor. Kur'an-ı Kerim bize onun kıldığı o namazı anlatıyor. Ve sarafna ileyke neferen minel cinn yestemi'un el Kur'an. Felemma hazaruhu kalu ansitu. Hatırla ya Muhammed o günü. Hani Mekke'den ayrılmıştın. Bütün kapıları yüzüne kapatmışlardı. 10 gün yürüyüp Taif'e gitmiştin. Taif'te taşlamışlardı seni. Hakaret etmişlerdi, sövmüşlerdi sana. O halde çaresizdin. Hani o Nahle Vadisi'nde namaz kılarken ve iz sarafna ileyke neferen minel cinni. Cinleri çevirmiştik, senin etrafında toplamıştık. Hatırla o günleri ya Muhammed. İnsanlar Kur'an'a hakaret ediyorlardı. Mekke kapıları, yolları kapatınca
uzaklardan cin

Cinler gelmişlerdi. Allah cinleri sana yönlendirmişti. Onlar seni dinliyorlardı. Susun diyorlardı. Peygamber Ekber Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okuyor. Felemma kudiye vellev ila kavmihim muzirin. Sen Kur'an'ın ayetlerini tilavet etmeyi bitirince onlar oradan iman ettikleri halde ayrıldılar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek ayrıldılar. O halde cinler kabilelerine, yerlerine, yurtlarına döndüler. Seni anlattılar. Sana iman etmeye diğer cinleri davet ettiler. Yani sana diyor ki, yeryüzünde, mahallende, okulunda Allah ve Resul davasını anlatırken sadece İslam, yalnız İslam, Allah'ın dini İslam, Hazreti Muhammed'in şeriatı diyorsun. Sana hakaret ediyorlarsa, anlamıyorlarsa, yolunu kesiyorlarsa, insanlardan elinden tutan yoksa unutma, çaresiz kaldığın an Allah sana uzaklardan cinleri gönderir. Ey Müslüman, yürümeye devam et, ayakta dur. Hikaye değil kardeşim. Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Bütün varlığınla Allah Resulü'nün talebesi, Müslüman genç, Kur'an'a hakim, oturduğun yerde seni ayağa kaldıracak. Ey güneşin sahibi, ayın sahibi, bu dava sahipsiz olur mu? İslam'ı sahipsiz bırakır mısın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nahle'den Mekke'ye doğru yönelir. Giderken Zeyd bin Harise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehre girmesini istemez. Doğrudan söyleyemez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah, tedhulu aleyhim ve kad ahracuk. Seni taşlayarak o şehirden çıkardılar. Yine Mekke'ye mi dönüyorsun? Orada hastalar var. Orası kurtarılmalı. Ora mananın madde tecelli remzi Kabe orada. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam taşlandığını, taşlanacağını bildiği halde yine Mekke'ye gidiyor. Yolundan dönmeyeceksin. İstikamet. Ölene kadar istikamet. Ölüm meleği gelene kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda kalacaksın. Allahu Ekber diyeceksin ölene kadar. Kardeşlerim, Efendimiz Mekke'ye gelir. İşte orada Miraç başlar. Subhanellezi esra bi abdihi. Yani Allah Azze ve Celle bir gece peygamberini yürütür. Mekke'den alır, Kudüs'e götürür. Esasında bu ayetin sonu İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir olmalı diye bekler insan. Çünkü kainatın sahibinin kudretini anlatıyor. Allah Azze ve Celle zaman içinde zaman yaratıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir anda Mekke'den Beyt-i Makdis'e getiriyor. Sonra miras, sonra ötenin öteleri. Ve Peygamber Aleyhisselam geri döndüğünde yatağı hala sıcak. Bekliyorsunuz ki İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Ayet böyle bitsin. Hayır, ayet öyle bitmiyor. Peki nasıl bitiyor? İnnehu huvessemi'ul basir. O Allah Azze ve Celle peygamberi Mekke'den alıp Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in yolunu kapattığı, Taiflilerin ayaklarını taşladığı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı alır, Mescid-i Aksa'ya getirir, oradan Miraç'a çıkarır. Allah Azze ve Celle ona bu din sahipsiz değil ya Muhammed der. O halde senin de yolunu kesecekler. Bağdat'ta, Mısır'da, Muhammed Mürsi'nin Doğu Türkistan'da, Arakan'da yolunu kesecekler. Belki burada, Anadolu'da, yarınlara dair yolunu kesmek isteyenler olacak. Hakla batılın mücadelesi sonsuza kadar devam edecek. Eğer sen, o Allah işitiyor, o görüyor,
o imanla yürüyüşüne devam edersen için cennet gibi olacak. Hazreti İbrahim'in etrafında ateş vardı ama وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ Allah Azze ve Celle onun kalbinde bir cennet var etmişti. Namazla Cenab-ı Hak seni sana öğretmiş olduğu, gösterdiği bir cennete sokacak.

Artık yorulmayacaksın, daralmayacaksın, o yolda yürüyeceksin. Peygamber aleyhissalatu vesselama bütün bu sıkıntıların sonunda Allah azze ve celle miracı lütfetti. Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere namaz kıldırdı. Yani kumandanlık sende buyurdu kainatın sahibi. Miraçtan 11 yıl sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam taşlanmış olduğu Mekke'yi mükerremeye Fatih olarak geldi. Tam 11 yıl sonra. Yani gören işiten Allah var. O ayeti inzal eyledi. Fakat o hadiseden 11 yıl sonra Peygamber aleyhisselam Mekke'yi mükerremeyi fethetti. Şimdi diyorsun ki kardeşim bizim dağlara hep karlar geliyor. Hep acılar, hep ızdıraplar, hep yenilgiler, hep gözyaşı geliyor bizim şehirlerimizden, alemi İslam'dan. Müslüman gençler, delikanlılar şehit oluyorlar. Efendimiz Aleyhisselam Taif'te yalvarırken, ya Rabbi, insanlar katında bir çöp kadar değerim olmadı. Ezilmişliğimi, çaresizliğimi sana arz ediyorum. Batıda bir şehirde bir kedi ölse, bir köpeği araba etse, onlar da değerlidir. Fakat o kediler, köpekler haber olur. Bir İslam şehrinde bir günde 100 Müslüman ölür. Ama onlar batı kentlerinde haber olmazlar. Neden eziliyoruz, neden çaresiziz? Peygamber aleyhissalatu vesselamın yolunu kapattılar. Sabahlara kadar namaz kıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam bahane üretmedi. Allah azze ve celle ona innehu huves semiul basir, problem yok, her şey kontrolde, gören ve işiten Allah var, sen vazifeni ifa etmeye devam et, yürü ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Peki kardeşim, Allah Teala beni de görüyor, seni de görüyor. Ben de işitiyor, sen de işitiyor. Peki biz nerede işitiyor, nerede görüyor? Akşam evlerde anadan uğrayan kadınlar, televizyonlarda, yarışma programlarında seni ve bu ümmeti o halde görüyor. Nerede görüyor Allah Azze ve Celle? فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Faizi alanlar, verenler Allah'la, peygamberle savaşıyor. Para yatırmak için başka banka yoksa girebilirsin. Ama kredi almak için kuyrukta beklerken Müslüman seni orada görüyorsa Allah Azze ve Celle neden yolları asın ki? İnnehu huves semi'ul basir. Sabah namazına sen kalkıyorsun. Evde oğlun var, kızın var. Kaldırıyor musun, kaldırmıyor musun? İnnehu huves semi'ul basir. Hadi evladım şimdi namaz vaktidir, kalkar mısın diyor musun? Derken ya da susarken o ifadelerini duyan Allah var. Senin o halini gören Allah Azze ve Celle var. Komşun camını kırarsa neden kırdın diye soruyorsun. Belki karakola gidiyorsun. Onun hesabını soruyorsun. Peki ya o komşunun çocuğu, mahallenin çocukları ahlaksızlığın girdabına düşmüşler. Allah Teala sana, bana emri bil maruf vazifesini verdi. Mahallede ödevini yerine getiriyor musun? Sen imam kardeşim, hoca kardeşim, bu memleketin üç tarafı deniz, sahiller, şimdi yaz ayları geliyor. Anadan uğrayan kadınlar denize girecekler. Bir kadın yatak odasında eşinin yanında nasıl durabilirse şimdi sokaklara çıkacaklar, sahillere inecekler. Allah'ın gazabı var. Bu topraklar bin yıldır şühada burada bedel ödediler. Allahu Ekber burada hakim olsun diye. Sen emri bil maruf vazifeni yapıyor musun? İnnehu huves semi'ul basir. Gören, işiten Allah Azze ve Celle var. Akşam bir fotoğraf gördüm. Afganistan Kabil şehrinde bir kız çocuk. Kardeşleri yetim, babası şehit olmuş, evde aç kardeşleri var, yetimler var. Onlara ekmek kazanabilmek için 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu, yalın ayak, ayağında giymeye bir ayakkabı yok.
O halde Kabil sokaklarında kalem satıyor, para kazanacak, kardeşlerine evde ekmek götürecek. Yoruluyor, yolun bir kenarında uyuyakalıyor, kucağında kalemler. Kardeşim, Afganistan'da bir yetim çocuğa ekmek göndermenin hazzını yaşayabildik mi? Afrika'ya ne kadar ekmek gönderebildik? Hani jipin modelini değişemediğinden üzülen Müslüman, falan siteden ev alamadım diye hüzünlenen, bu yıl mobilyayı yenileyememiştin. Ey İslam kadını, 1000 liralık eşarp takan İslam kadını, sokakta yürürken o eşarbın markasını gösteren İslam'ın kızı, Halep'te 7 yaşında bir kız çocuğu yalın ayak, evde yetim kardeşleri ekmek bekliyorlar. Ona ekmek parası göndermek ne büyük bir ibadettir. İnnehu huve semi'ul basir. Senin ve benim amellerimizi görecek. O noktadaki ifadelerimizi duyacak. Allah Azze ve Celle'ye karşı ödevlerimizi yerine getirdik mi? Evet kardeşlerim. Efendimizin Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imamlık yaptığı Kudüs bugün işgal altındadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak orada emir ve komutayı vermişti. Sana ve bana diyor ki innehu huve semi'ul basir. Bugün dünyada eziliyorsunuz ama problem yok. Her şey Allah'ın kontrolündedir. Eğer Peygamber Aleyhisselam Miraç'a kadar nasıl yorulmadan, usanmadan Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e, bütün taşlayan yobazlara rağmen Allahu Ekber diyerek yürüdüyse, eğer sen de yürürsen, ödevini yerine getirirsen, unutma, problem yok. Güneşi idare eden, ayı yöneten, kainata nizam veren Allah Azze ve Celle senin gayretini, yönelişini, oluşunu, Allah deyişini görüyor, işitiyor, biliyor. Dönersen peygamberin yoluna sallallahu aleyhi ve sellemin, yıllar sonra Mekke'nin kapıların ona nasıl açtıysa, sana da bana da Kudüs'ün fethini gösterecektir. İşte Miraç. İnnehu huve semi'ul basir. Yoksa ötesi hikaye kardeşim. Ötesi sadece okumak, anlamadan okumak, anlamadan tilavet etmek. Unutma ki güneşi yaratan, yaratırken yorulmayan Allah Azze ve Celle Afrika'daki yetim çocukları doyurmaya da kadirdir. Allah Azze ve Celle'nin yorulması olmaz. Kün feyekun, ol deyince hem oldurur hem doyurur. Ama seni Kabil'in kızıyla, Afrika'daki çocukla seni ve beni imtihan ediyor. Acaba bunlar Kudüs'te Allahu Ekber demeye müstahak mıdırlar?

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Azze ve Celle zor zamanlarda, Uhud günlerinde Müslümanlarla münafıkları birbirinden ayırır. Uhudlar olmasaydı

Ki İslam tarihinde Abdullah bin Übeyler, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum onlardan daha önde duracaktı. Nimet anında münafıklar en önde dururlar. Önce onlar ellerini uzatırlar. Allah Azze ve Celle bu ümmetin hayatına baharı da kışı da koydu ki münafıklarla müminler birbirinden ayrılsınlar. اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ Eğer size belalar, musibetler, yaralar isabet ettiyse o kavme de onlar bir gün isabet etmişti. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Allah Azze ve Celle zaferleri insanlar arasında döndürür. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدًا Allah Azze ve Celle kahramanları, ezelde bilmiş olduğu o kahramanları bütün insanlığa bildirmek ister. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدًا Sizden şehitler çıkaracak. Kıyamette bütün insanlığa şahitler çıkaracak. Uhud olsun, Uhud olsun ki Bedir'de gelemeyenler, Bedir'e gelemediğinden dolayı zaferden sonra orada olsaydık, en önde Allah ve Resul sancağını taşırdık diyenler, Uhud günü ayakları üzerinde durabilecekler, biz cennete, cemale, senin rızana talibiz ya Rabbi diyebilecekler mi? Abdullah bin Übey ayrılmıştı, bırakmıştı Uhud'u. Ama başka bir Abdullah vardı. Abdullah bin Caş radıyallahu anh. Hazreti Sa'da ellerini kaldır, ben de dua edeyim, sen de kainatın sahibine demişti. Sa'd dua etmiş, Cenab-ı Hak'tan zafer murad etmişti. Abdullah ise ellerini kaldırmış, ya Rab, bana kafirlerin, zalimlerin en güçlü olanlarını çıkar, onlara karşı mücadele edeyim, sonra organlarımı parçalasınlar, organlarımı parçalasınlar, bu halde huzuruna geleyim, bu halin nicedir Abdullah diye sorduğun zaman, nerede kulakların, nerede azaların diye sorduğun zaman, ben de diyeyim ki, fike ve fi rasulik, senin yolunda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın uğrunda bütün organlarım paramparça oldu ya Rabbi diyebileyim. Ayrısın. Müslümanlarla kafirler, Müslümanlarla münafıklar birbirinden ayrısın. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِئِذْنِ اللّٰهِ Uhud'da kafirlerle müminlerin karşılaştığı o gün olan her şey Allah'ın izniyle olmuştu. Musab Allah'ın izniyle şehit olmuştu. Abdullah bin Caş da Allah'ın izniyle şehit olmuştu. Hamza Allah'ın izniyle toprağa düşmüştü radıyallahu anhum. Hep Allah'ın izniyle olmuştu bütün bunlar. Münafıklar ayrılmışlardı. Allah Azze ve Celle o gün müminleri, bildiği müminleri ortaya çıkardı. Sana bildirdi. Bir de münafıklar vardı. Onları da bildirdi. Onları gördünüz, anladınız, tanıdınız. Hayat böyle devam edecek. Hayatınızda baharlar olacak, kışlar olacak. Ve keyyin min nebiyyin katele ma'hu ribbiyyune kesir. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا Nice peygamberler vardı ki onlarla birlikte mücadele eden alimler, Rabbani komutanlar, peygamberler şehit oldu. Peygamber şehit oldu dendiği zaman onlar gevşemediler, zafiyet göstermediler. Kafirlerin önünde baş eğmediler. Onlar cennete taliptiler, o yolda yürüdüler. Ayakta kaldılar. Efendimiz Aleyhisselam'ın madde planında Mekke'de gücü yoktu. Eğer gücü olsaydı yanına münafıklar gelecek, kafirler gelecek, liderler gelecek, parası pulu olanlar gelecekti. Dünyaya bakınız, güçlü devletler, zalim katil olanlar, onların etrafında da zalimler var. Onlara hayır demezler, onlar sömürürler, geriye kalanı da onlar alırlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o cihetle
güçle, kuvvetle başlamadılar yürüyüşe. İmanla başladılar, muhabbetle başladılar.

Ashab-ı kiram radıyallahu anhum o aşkla Peygamber aleyhisselamın yanına geldi. Peygamber aleyhisselatu vesselam Mekke'den o kahramanları çıkardı. Hayat döndü. Tarih farklı iklimlere, farklı mevsimlere

Suriye'de küçük devletler, Irak'ta küçük devletler vardı. Anadolu paramparça olmuş. İran bir perde gibi Ehl-i Sünnet Müslümanlarının doğu ve batı arasında bir perde gibi duruyordu. Müslümanların orada kan nişanlar vardı. Moğollar alemi İslam'ın önemli bir bölümüne hakim olmuş, yeni yeni çekiliyorlardı. İspanya'da kafirler güçlenmeye başlanmışlar. Afrika'da Müslüman kabileler cahiliye döneminde olduğu gibi birbiriyle savaşıyorlardı. Anadolu'da kabileler arasında, beylikler arasında mücadeleler var. İşte onlar arasında en küçük olan Osmanlı Beyliği zuhur etmeye başladı. Kafirlerle Doğu Roma ile hesaplaşıyor. Allah Azze ve Celle onun yolunu açıyor. Açıldı yol. Tam 6 asır Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını taşıdılar. O yolda şehit verdiler. Kudüs'ü, Mekke'yi, Medine'yi korudular. Sonra yine Uhud günlerine düştüler. Kafirler Osmanlı'yı kaldırmadan İslam'ı ortadan kaldıramayız dediler. Dünyanın en güçlü donanmasıyla Kasım 1914 yılı itibariyle Çanakkale'ye geldiler. Çanakkale'yi vurmaya başladılar. İngiltere'de, Fransa'da davetiyeler basmışlardı. Birkaç güne İstanbul'a gidecekler. Azınlıklar İstanbul'da kafirleri, İngilizleri, Fransızları karşılamak için hazırlanıyorlardı. Ama bir de cephenin gerisi vardı. Münafıklarla Müslümanların birbirinden ayrıldığı Anadolu coğrafyası. Osmanlı Bosna'yı, Kosova'yı kaybetmişti. Pek çok yer elinden çıkmıştı ama Müslümanlar halifenin, İstanbul'un, alemi İslam'ın merkezinin tehlikede olduğunu görünce İstanbul'a doğru koştular. Kosova'dan, Suriye'den, Hakkari'den, Bosna'dan yola çıktılar. Aylarca, haftalarca yürüdüler, Çanakkale'ye geldiler. Onlar bütün bunlardan habersiz, geçeceklerini zannediyorlardı. Fakat yere düşen askerler son nefeslerini verirken kumandanların arkadaşlarına "Başımı kıbleye doğru çevirir misin?" ricasında bulunuyorlardı. Eğer dünyadan ayrılacaklar, şehit olarak Allah'a gidecekler, onu anladılarsa kendi paylarına düşen zeytini almıyorlar, yemiyorlar. Eğer dünya nimetini tadarlarsa şehadetlerinde bir noksanlık olur diye alın bu zeytini. Ben yersem ziyan olur, arkadaşıma götürün diyorlar. Anadolu'da askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar olmuş. 15-16 yaşında çocuklar kumandanlara yalvarıyorlar. Kumandanım, ben de Çanakkale'ye gidebilir, ben de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasını müdafaa edebilir, ben de o bayrağı taşıyabilirim diyorlar. Analar çocuklarını gönderiyorlar. Eğer cepheden sağa döner, o bayrak düşer, çiğnenirse 9 ay seni karnında taşıyan ananın sütü sana haram olsun evladım diyor. Onlar Çanakkale'ye gidiyorlardı. İn yemseskum karuhun fakat messel kavme karuhun mislu ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas ve li'alemallahu allazina amenu ve yettehide minkum şuhada. Allah yeni kahramanları bildirecek. Seyit onbaşıları bildirecekti. Bir asker yere düşüyor. Kumandan oradan geçerken evladım diyor, kalkıyor yerinden. Fakat eli gözünün üzerinde. Kumandan askere evladım elin diyor. Kumandanım gözüm göreceğini gördü. O zırhlıların Çanakkale boğazına gömüldüğünü gördü ya, bundan sonra varsın gözüm dünyada bir şey görmesin diyorlardı. Kardeşlerim, hayatın farklı iklimleri, mevsimleri var. Allah Azze ve Celle bütün mevsimlerde insanları imtihan eder. Belki bu minberden şu kadar defa farklı cephelerden Çanakkale'yi anlatma gayreti içinde oldum. Ama bir de Çanakkale'nin şu boyutu var. Çanakkale İslam'ın merkez karargahıydı. Kafirler, İngilizler, Fransızlar oraya vurarak İslam'ın beynini çökertecekler. Öyle zannediyorlardı. Cihat fetvası İstanbul'da yayınlanınca alim İslam ayağa kalkmış. Hindistan'da alimler medreselerini kapatmışlar.

Koca Hint kıtasında dolaşıyorlar, İstanbul için evlatlarını hazırlıyorlardı. Diyobendi uleması 3 ay tatil vermişti İstanbul için, halife için, halifenin çağrısına karşılık vermek için. Muhammed Ali dolaşıyor, hilafet davasını anlatıyor. İngilizler onu hapse atınca 85 yaşındaki annesi onun yerine dolaşmaya başlamış. Zindandaki oğluna haber göndermiş. Evladım, eğer halife için ölmen gerekiyorsa öleceksin yavrum. Allah yolunda ölmekten tereddüt etmeyeceksin evladım diyordu. Alemi İslam İstanbul için ümmet teyakkuz halindeydi. Avustralya, dünyanın öte tarafı, bize en uzak noktalarından bir kıta Avustralya. Orada da hazırlık vardı. İngilizlerin ordusuna katılmak için Avustralyalılar seferber olmuşlar. Her yere ilanlar asmışlardı. İki tane Müslüman, biri Abdullah, diğerinin adı Muhammed. İlanları gördüler. Biri kasaplık yapıyor, diğeri de bir arabası var. O arabayla dondurma satıyordu. Onlar da gittiler, Avustralya devletine müracaat ettiler. Biz de gitmek istiyoruz, İngiliz ordusuna katılmak istiyoruz. Olmaz dediler, siz Müslümansınız. Sizi alamayız, sizi kabul edemeyiz. Onlar kendi başlarına düşündüler, tasavvur ettiler. Okyanusları aşıp Çanakkale'ye kadar gidemeyeceklerini anladılar. Ne yapabilirlerdi? Trenlerle ordu limanlara, limanlardan gemilerle İstanbul'a, Çanakkale'ye sevk ediliyor. Bir trende vagonlarında 1200 asker var. Tren harekete geçti. Onlar da bir boğaza geldiler. Abdullah'ın dondurma arabasını koydular, içine bomba yerleştirdiler. İki tanesi Broken Hill tepesine tüfekleriyle beraber mevzi aldılar. Makinist rayların üzerinde arabayı görünce durdu. Treni durdurunca onlar ateş etmeye başladılar. Trendekiler ateş ediyor, onlar ateş ediyorlardı. Saatlerce devam etti. Etraftan alaylar, taburlar geldi. Zannediyorlardı ki Osmanlı buraya çıkarma yaptı. İki Müslüman vardı, biri Abdullah, biri Muhammed. Yalnız başına bir orduyu durdurdular. Saatler sonra onların mermileri bitince Abdullah'la Muhammed şehit olmuştu. Yanlarına gittiler, baktılar ki sadece iki tane Müslüman. Birinin koynunda bir kağıt buldular. Orada şu yazıyordu: biz bu mücadeleyi Allah ve Resulü'nün rızası için yapıyoruz. Hani Medine müdafasında İdris Sabih Bey diyordu ya, biz seni bırakamayız ya Resulallah. İngilizlere bırakıp İstanbul'a gidemeyiz. Gücümüz erişsin ya da erişmesin, hep uğrunda dövüşeceğiz ya Resulallah. Peygamberin yolunda kalmak, onun için mücadele edebilmek. Kafirler, İngilizler, Fransızlar sana hala öyle bakıyorlar. Allah ve Resulünün yolunda duranlar, orada onun davası sancağı için mücadele edenler. Peki sen ve ben, biz kendimize nasıl bakabiliyoruz? Burada Ahmet kardeşim var, Çeçenya'dan. Geçenlerde söyleşisinde şöyle demişti: ben buraya gelirken annem, o da büyük annemden şöyle duymuştu, şöyle konuşurlardı yıllar önce. Ruslar, Sovyetler onları işgal edince dayanın, ayakta kalın, imanınızı muhafaza edin. Osmanlı diye bir devlet var. Bir gün gelecek ve Sovyet Rusya'dan sizi kurtaracak. Hala alem-i İslam'ın farklı köşelerinde Uhud'u yaşayan mazlumlar var. Onlar diyorlar ki Osmanlılar gelecek, Müslümanlar gelecek ve bizi kurtaracak. İn tansurullâhe yansurkum. Eğer Allah'ın dinine, davasına yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Abdullah olmak, Muhammed olmak. Abdullah ve Muhammed olabilirsek Allah belki iki kişiyle bir orduyu, bir küfür ordusunu, iki Müslümanla hezimete uğratacak. Kardeşlerim, Allah Teala'nın yardımının tecelligahıdır Çanakkale.
Cenab-ı Hakk'ın yardımı yine tecelli etsin istiyorsak önce yüreklerimizi

0: Bizi. Sonra fuhuş albümü televizyonların istilasına uğrayan evimizi, faizin istila ettiği ticari hayatımızı, mahremiyetin çiğnendiği sokaklarımızı düzelteceğiz. İn tensurullâhe yensurkum. Eğer Allah'ın dinine, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine sahip çıkarsak, Abdullah Muhammed'e Avustralya'da Allah Azze ve Celle nasıl büyük bir zafer ihsan ettiyse, Çanakkale'de küffarı nasıl o sulara, Çanakkale'nin karasına gömdüyse, seni Osmanlı görenler, Osmanlı gördüğünden senin üzerinde plan yapanlar, yine onlar hezimete uğrayacaklar. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَقُوا. Belki münafıklarla müminlerin birbirinden ayrıldığı yeni bir gündeyiz, yeni bir iklimdeyiz. Bundan sonraki zamanlar geçmiş günlerden belki daha zor olacak. Ama neticede Müslümanlar kazanacak. Zafer Allah Resulü'nün sancağına sahip çıkanların olacaktır.
1: Mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Bulmam seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

Kardeşlerim, muazzez müminler, bir İslam ülkesinden delikanlı Amerika'ya okumaya gider. Üniversitede bir Amerikalı kızla tanışır. Ona aşık olur. Ailesine haber gönderir. Bu kızla evlenmek istiyorum. Anne baba şiddetli bir şekilde oğullarının bu teklifini reddeder. Olmaz, olamaz. Hristiyan bir kız, bizim gelinimiz olamaz, kabul edemeyiz. Delikanlı kitaplar alır. Amerikalı kıza verir. Kelamda, tasavvufta, akidede, hadisle alakalı, hayat-ı sahabeyle alakalı kitaplar verir. Kız bütün kitapları okur. 4 ay sonra Müslüman olduğunu bildirir. Delikanlı haber gönderir. Annesi babası sevinir. Müslüman, ihtida eden bir gelinleri var diye. Fakat biraz sonra ikinci bir haber gelir. Kızdan delikanlıya, delikanlıdan ailesine. Kız der ki, ben seninle evlenemem. Çünkü bu kitaplardan öğrendiğim İslam, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan, onun öğrencileri sahabeden öğrendiğim İslam'a göre sen Müslüman değilsin der. Ben seninle aynı çatı altında yaşayamam. İslam'dan önceki hayatımda elimi tutan, beni oraya buraya götüren, benimle beraber olan, ailesi ısrar edince bana İslam'ı teklif eden bir adam, benim öğrendiğim, iman ettiğim Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama iman etmiş olamaz. Ben senin eşin olmam. Kadına aşık olanlar, kadına aşık olunca İslam'ı teklif edenler, atalar dinine inananlar, bir de Hazreti Muhammed aleyhisselama iman edenler. Kardeşlerim, biz neye inanıyoruz? Biz, annemiz, babamız, atalarımız Müslümandı. Onlar Müslüman.

diye mi Müslüman olduk? Yoksa Hazreti Musab gibi, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı gibi Allah'a aşık olmak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a aşık olmak, sahabenin yoluna aşık olabilmek, onlar gibi iman edebildik mi? Eğer o iman hayatımızda varsa, iman alacak, bir dünyadan başka bir dünyaya taşıyacak. O imanda pazarlık olmaz. Kayıtsız şartsız, bütün varlığınızla, bütün mevcudiyetinizle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek, bütün varlığınızla Allah'a azze ve celle'ye teslim olmak, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi Allah Resulü böyle bir hayata taşıdı. Gençler geldiler, iman ettiler. Fakat o gençleri Peygamber aleyhissalatu vesselamın yolundan alıkoymak, Peygamber aleyhisselamdan uzaklaştırabilmek için onlara işkence ettiler. Bedel ödediler. Allah Teala onların aşkını sınadı. Bunlar marka Müslümanı mı? Bütün varlıklarıyla Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ettiler mi? İyi gün Müslümanı mı, yoksa bütün mevsimlerde, bütün zamanlarda onunla beraber olabilirler mi? Bedir'de onu koruyabilirler mi? Uhud'da musab olabilirler mi? Allah Azze ve Celle ayırıyor. وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. İşkence o kadar derin, o kadar yoğun ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın bile tahammülde zorlandığı anlar var. Allah Azze ve Celle önceki peygamberlerin hayatlarını anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ruhunu tahkim ediyor. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ. Onların kıssalarında, hayatlarında akıl sahibi olanlar için ibretler var. Ashab-ı kiram, delikanlılar, gençler. Peygamber aleyhisselama geldi Musab, Sa'd bin Ebi Vakkas, iman ettiler radıyallahu anhum. Fakat bedel ediyorlar. Yoruldular, usandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'den onlara delikanlılardan bahsediyor. Onlar kadına değil Allah'a aşık olmuşlardı. Ashab-ı Kehf'ten onlara bahsediyor. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Bu ayetler kardeşlerim Mekke-i Mükerreme'den nazil oldu. Musab'a konuşuyor, sana konuşuyor, Sa'd bin Ebi Vakkas'a konuşuyor. Allah'a aşık olmak, kadına aşık olmak, dünyaya aşık olmak, makama, mevkiye, rütbeye aşık olmak. Öte tarafta Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, onun yoluna, onun nizamına aşık olmak. Onun için geceleri gündüzlere katmak. O yolda ayağınıza dikenler batacak. Sağ sol her yanınız. Düşmanlar mevzilenmişler. Bağdat, Şam, Kahire savaş alanına çevirmişler. Şehit haberleri geliyor. Nemrutlar toplanmışlar, odun toplamışlar. Ateş yakmışlar. Ama siz İbrahim gibi yürüyorsunuz. Hazreti Musab gibi, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi yürüyorsunuz. Kur'an-ı Hakim size Ashab-ı Kehf'ten bahsediyor. İsa Aleyhisselam'ın talebeleri gelirler. İslam'a davet ederler. Allah'a imanı anlatırlar. O delikanlılar onlarla karşılaşır. Fakat kral iman edenleri öldürüyor. Ya iman edecekler, ya küfür hayatına devam edecekler. Allah'a isyan edecek, asi olacak, o halde ölecekler. Onlar ölümü göze aldılar, iman ettiler. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim. Allah'a iman eden, ölümü göze alan bir avuç genç. İman edip eve çekilmediler. Sokaklara çıktılar, pazarlara çıktılar, meydan yerlerinde konuştular. Allahu Ekber dediler, yetmedi, saraya girdiler. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Bizim ilahımız sen olamazsın ey kral dediler. Bizim Rabbimiz yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'dir dediler.
işkencelere maruz kaldılar. Dağlara çıktılar, mağaralara çekildiler, mağarada kaldılar. Allah Azze ve Celle onları uyuttu, geride devleti hak ile yeksan etti. Kral gitti, uyandıklarında geride mümin bir topluluk vardı, onlar iman ettiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam o gençlere Mekke'de Ashab-ı Kehf'i anlattı. Onlar gibi ayakta kalır mısınız Musab? Yürüyeceğiz bu halde. Bela mahşeri daha bir zamana kadar devam edecek. Yüreğini sevenler, hayatını sevenler, rahatı sevenler değil, Allah'a aşık olanlar benimle yürümeye devam etsin. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle o mevzide beklediler. Kur'an-ı Kerim bize o anı anlatırken وَذْكُرُوا اِذْ اَمْتُمْ قَل۪يلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde azdınız, mustazaftınız. Hatırlayın o günleri. Eziyorlardı sizi. تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاَوَاكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ Onlar elleriyle yakalıyorlardı, alıyorlardı. Bir kenarda Musab vardı, öte tarafta Ammar, Yasir, Sümeyye radıyallahu anhum. Onlara işkence ediyor, eza ediyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam onları o halde görüyor sadece. Sabran ya ale Yasir fe inne mev'idekum el cenne. Eğer sabrederseniz Allah size cenneti vaat ediyor, onu söylüyordu. O kadar söyleyebiliyordu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Peki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle neden Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı maddi planda zayıf bir halde gönderdi? Eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam bir devletin başkanı olsaydı, Peygamber aleyhissalatu vesselam ya da kral olsaydı, insanlar rahat bir şekilde gelirler, iman ederler. İşkence, eza, zulüm olmazdı. Neden? Allah Azze ve Celle kraldan değil de Abdullah'ın yetimi Muhammed aleyhisselam'ı peygamber olarak ihtiyar etti. Eğer Peygamber aleyhisselam kral olsa, devlet başkanı olsa, insanlar bir kısmı korkudan gelip iman edecek. Bir kısmı makam mevki için gelecek. Bir kısmı dünyalıklara sahip olmak için gelecek. Fakat Peygamber aleyhisselatu vesselam kendini de korumaktan aciz. Kabe-i Muazzama'nın avlusunda namaz kılarken sırtına işkembeler koyuyorlar. Kızına sövüyorlar, hakaret ediyorlar. Bütün bunlara dayanan, direnen, ayakta duran, sabreden bir peygamber var. Ashab-ı kiram gençler geliyorlar. Onların Peygamber aleyhissalatu vesselamla tek bir rabıtası var. Tek bir irtibat noktası var. Mus'ab Allah'a aşık olmuş. Sümeyye Allah'a aşık olmuş. Allah'a aşık olmayanlar imanın tadını alamazlar. Allah'a aşık olmayanlar bedel ödeyemezler. Allah'a aşık olmak. وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَل۪يلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ Onlar yakalıyorlar, alıyorlar, eza ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarih boyu kıyamete kadar bu manzara, bu hal devam edecek. Onlar Ebu Cehiller, Ebu Cehil'in yolunda gidenler, gücü iktidarı eline alınca size işkence edecek, eza edecekler. Fakat siz o zamanlarda ayakta kalırsanız size müjdeler olsun. El ibadetu fil harci ke hicretin ileyye. Fitne zamanlarında ibadet eden delikanlılara müjdeler olsun. Onlar Tihame'den, Necid'den, çöllerden yürüyüp Medine'ye gelen, muhacir olan ashabım gibi ahirette büyük şerefe nail olacaklar. El ibadetu fil harci ke hicretin ileyye. Nisa'un kâsiyâtun âriyâtun. Okuldasınız, çarşıda, pazarda, sokakta, üniversitedesiniz. Önünüzde örtülü çıplaklar var, ekranlarda, sokaklarda yürüyorlar. Sizler Ammar gibi, Yasir gibi, Musab gibi Peygamber aleyhissalatu vesselam'a aşık oldunuz. Sokaklara fuhuş, sokaklara şehvet, sokaklara zina yağarken siz öyle bir zamanda Peygamber aleyhissalatu vesselam'a aşık olmanın heyecanıyla yollardasınız. Kale maazallah,
Hazreti Yusuf gibi Allah görüyor diyorsunuz. Bütün kapıları Züleyhalar kapatsa da, ey Züleyha, göklerin kapısını kapatamazsın. Allah Azze ve Celle görüyor diyorsunuz. El ibadetu fil hercike hicretin ileyye. Kardeşim, zaman, musab olma zamanı, ashab-ı kehf olabilme zamanı. Var mısınız? Şu sokakların şehvetle,

zulümle, zina ile ekranların dolduğu bir zamanda Hazreti Musab gibi bütün bu badirelerden, tiyatrolardan, sinemalardan, dizilerden geçip çölleri aşıp biz geldik ya Resulallah demeye hazır mı Müslüman gençler? Peygamber aleyhisselam o ibadete davet ediyor. İşte o namazı kılabilmek. El ibadetu fil harci ke hicretin ileyye. İslam'ın kızları, görüyorsunuz ekranlarda kadınlar, üzerlerinde kıyafetler, nisaun kasiyatun ariyatun. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın haber verdiği gibi örtülü çıplaklar görüyorsunuz. Başlarında bir örtüler. İslam kıyafetine, tesettüre dair cinayetler görüyorsunuz. Belki siz onlardan daha kabiliyetlisiniz. O programları onlardan daha etkili, daha muhtevalı, daha derinlikli sunmaya muktedirsiniz. Fakat bütün bu tekliflere rağmen Peygamber aleyhissalatu vesselamın emri var. Ben Rabbime, ben Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem. Ben ona asi olamam diyen hanım kızlar, İslam'ın kızları, el ibadetu fil harci ke hicretin ileyye. Peygamber aleyhissalatu vesselam sizi selamlıyor. Siz Necid'den, Tihame'den, Yemen'den yollara düşüp yollarda aç kalan, susuzluktan dudakları çatlayan, o halde Medine'ye gelen, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı selamlayan o İslam kızları, sahabe kadınlar kadar aziz olacaksınız. Çünkü siz modern zamanda Müslümanların savrulduğu, yıkıldığı, şehvet, şöhret çukurlarında savrulduğu bir zamanda Hazreti Sümeyye oldunuz, Fatıma oldunuz, senin bıraktığın yeri biz terk etmeyiz ya Resulallah dediniz. Orada durabilmek. Alıyorlar sizi, savuruyorlar. Bir dünyadan başka bir aleme götürüyorlar. Kur'an Hakim anlatmaya devam ediyor kardeşlerim. Bu anafordan nasıl çıkacak Müslümanlar? Allah Azze ve Celle her ayette çıkış kapısı var. وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَل۪يلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ. Bu ayet ashab-ı kirama Medine'de konuşuyor. Hatırlayın, azdınız, eziliyordunuz, yakalıyorlardı sizi. Müslüman diye size işkence ediyorlardı. Şimdi bu ayet bize konuşuyor. Diyor ki, يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ. Ey başörtülü kadınlar, 20 yıl önce 28 Şubatlarda İmam Hatiplerin kapılarında alıyorlardı sizi. يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ. Başınızdan örtüleri alıyorlardı, alıyordunuz. Allah'tan başka sığınak, barınak, tutanak yoktu sizin adınıza. Allah'tan başka tutanağınız yoktu sizin. Oradaydınız, feryat ediyordunuz. Gözünüzden yaşlar boşalıyordu. O halde sizin ağlamanızı zevkle seyreden, izleyen bir dünya vardı. Onlar keyif alıyorlardı. يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَاَوَاكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah Azze ve Celle sizi o günlerden çıkardı. Sokaklarda örtünüzle talebeyseniz yürüyemiyordunuz. Okulun kapısına geliyordunuz, ağlayarak geri dönüyordunuz. Örtünüze hakaret ediyorlardı, örümcek kafalı bunlar diyorlardı. Hazreti Yunus aleyhisselam gibi fenada fi zulumati ella ilahe illa ente subhanek. Tesbih sana ya Rabbi diyordunuz. Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyordunuz. فَسَّجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah Azze ve Celle Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duasına nasıl icabet ettiyse, üniversite kapılarında örtünüz buraya kadar, geniş pardesöleriniz, çarşaflarınız vardı. Kadınlar, çarşafları suç aletiydi. Ağlıyordunuz. Fatih'in yurdunda daha ne zamana kadar bu hakaretlere bizler maruz kalacak, parya olmaya devam edeceğiz ya Rabbi diyordunuz. Allah Azze ve Celle sizin duanıza icabet etti. وَكَذَٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. Bu Allah'ın kanunudur. Eğer dualarda ihlas var,
dualarda samimiyet varsa balığın karnından kurtulma ihtimali sıfır. Ama Yunus Aleyhisselam'ı oradan çıkardı. 28 Şubatlarda 1000 yıl devam edecek diyorlardı. Fakat Allah sizi oralardan çıkardı. Şimdi en küçük ilçelerinizde imam hatipler var. Peki tesettürü ne hale getirdiniz Müslümanlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam size İslam'ın kızları, Kur'an-ı Hakim bu tesettürü mü anlatmıştı? Bu muydu Allah'ın emri? Ve zikuru iz entum kalilun mustadafuna fil ard. O günleri hatırlayın. Fe avakum ve eyyedekum. Allah sizi oralardan çıkardı, bugünlere getirdi. Ya eyyuhellezine amenu la tehunullaha ve rasul. Allah'a ihanet etmeyin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ihanet etmeyin. Örtü emrini çiğnetmeyin. Onu şehvete çevirmeyin. Örtüyü buralara sokup dar kıyafetlerle, erkeklerle senli benli ekranlarda arz-ı endam etmeyin. İslam'ın kızları onlara bakıp şehvet çukurlarına düşmeyin. Hatırlayın. Ve zikuru iz entum kalilun mustadafuna fil arz. Sizi o mustazaf halden kurtaran Allah'a ihanet etmeyin. Ya eyyühellezine amenu la tehunullaha ve rasul. Sümeyye'yi düşünün, Hazreti Fatıma'yı düşünün, Hazreti Maşite'yi düşünün. Allah'a ihanet etmeyin. Müslümanlar, Allah'a ihanet edenlere fırsat vermeyin. La tehunullaha ve rasul. Nasıl ihanet olur? Allah'ın emri çiğnenerek Allah'a ihanet olur. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle savaşıyorlar. Sünnet-i Seniyye'ye uydurulan din diyorlar. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine savaş açanların karşısında durun. Mus'ab gibi peygamberin menzilinde bekleyin. Ve tehunu emanatikum ve entum ta'lemun. Bildiğiniz halde biliyorsunuz ki bu ihanettir. İhaneti ihanet olarak bildiğiniz halde yapmayın, ihanet etmeyin. Sizi oralardan alıp bugünlere getiren, kurtaran, izzet veren, şeref veren Allah Azze ve Celle'ye kul olun. Onun emirlerini yerine getirin. Kardeşlerim, dünyamızı kirlettiler. Bağdat'ımızı, Şam'ımızı, Kahire'mizi, Türkistan'ımızı, Doğu Türkistan'ı ateş yerine çevirdiler. Ağlıyoruz. Mustazaflar haline geldik. Her yerde Müslümanları alıyorlar, öldürüyorlar, savaş alanları, şehit haberleri geliyor. Allah'a dönersek, sahabe gibi iman edersek Allah yolumuzu açacak. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri nasıl iman ettik? Amerika'da babası bastırınca kıza kitaplar veren, iman et diyen, atalar dinine inanan kız Müslüman olunca hayır, kitaplardan öğrendiğime göre sen Müslüman değilsin diyen Amerika'daki o delikanlı gibi miyiz, yoksa Hazreti Mus'ab gibi mi, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi? Eğer Sa'd gibi olursak, onları Mekke'den çıkarıp Medine'de onlara devlet kurduran Allah Azze ve Celle فَاَوَاكُمْ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. Onları nasıl teyit ettiyse Bağdat, Şam, Kahire ve alem-i İslam, ağlayan mustazaflar, mazlumlar, sahabeyi teyit eden, Osmanlı'yı bir beylikten dünya devleti haline getiren Allah Azze ve Celle bize de izzetin Cebeli Tarık'tan Cava Adaları'na kadar yeniden Büyük İslam Devleti'ni kurmanın yolunu gösteriyor. Ya Amerika'daki Müslüman delikanlı gibi olacak, zillet devam edecek, ya da biz Mus'ab gibi olduk, yolları aç, geliyoruz ya Rabbi diyeceksiniz.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucunda. Ve insanlar yağmur duasında Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik, seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde sana meftun, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına.

0: Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: Kardeşlerim, muazzez müminler, Hazreti İsa aleyhisselam Peygamber aleyhisselatu vesselama, Peygamberi Ekber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, insanlığın kurtuluş davası, onun bayrağını teslim etmek üzere gelmişti. وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا. Hayatta kaldığım zaman çerçevesinde Allah Azze ve Celle bana namazı, zekatı emretti. İnsanlara İsa aleyhisselam namaz ve zekattan bahsetti. Ve o bayrağı Peygamber aleyhisselatu vesselama teslim edecek. Vazifesi onun gelişine kadar devam edecekti. Sonra kıyametin arefesinde yeniden inecek, onun şeriatıyla amel edecek. Fakat insanlar, madde planında Hazreti İsa aleyhisselama inananlar, ruh planında İsa aleyhisselamın ufkundan koptular. Dini şekle ve surete indirdiler. Bir Avrupa ülkesinde bir delikanlı bir kızla evlenecek. Babasına diyor ki falan kızla evlenmek istiyorum. Babası olmaz evladım, o senin kardeşin diyor. Annesine durumu anlatınca annesi diyor ki evladım, burada kim kimin babasıdır, kim kimin kardeşidir artık belli değil. Babana söyleme ama sen de o babanın oğlu değilsin diyor. İsa aleyhisselamla sadece kilise itibariyle, zarf itibariyle, suret itibariyle bir alakaları kaldı. Halbuki İsa aleyhisselam bayrağı Hazreti Muhammed aleyhisselama teslim edecek. Onunla yürüyeceklerdi. Onlarsa 14 asırdır onları da kurtarmaya memur olan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamla savaşıyorlar. Onun için bir çocuk babaya, baba falan kızla evlenmek istiyorum dediği zaman, evladım senin haberin yok ama o senin kız kardeşin falan kadından. Aileleri gitmiş, insani değerlerini kaybetmişler. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan Hazreti Muhammed'den haberleri yok. Efendimiz aleyhisselam yol açmaya geldi. Allah'a giden yolu açacaktı. Onunla savaşıyorlar. İnsanlığın kurtuluşu, insanlığın saadeti Peygamber aleyhisselama dönmek. İslam'a dönmek. İslam'a dönerlerse o zaman kurtulacaklar. Fakat şekilde, surette bir yönelme değil. Hem şekilde dönecekler, hem surette, hem manada dönecekler. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. İyilik, bir, güzellik, yüzünüzü doğuya ya da batıya çevirmede değildir. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Yahudiler Beyt-i Makdis'in bir tarafına yöneliyor. Hristiyanlar başka bir cihetine yöneliyorlar, o halde ibadet ediyorlar. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. İyi kim? İyiliğe erenler kim? İyiliği kuşananlar, hedefe yönelenler, dünyanın barikatlarını aşıp ya Rabbi ben senin rızana, cennetine, cemaline talibim diyenler, vur ha vur o yolda koşanlar kim? Beyt-i Makdis'in sağına soluna yönelenler değil. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah'a iman edenler, Allah Azze ve Celle'ye bütün esmasıyla inananlar, alemde, kainatta Allah Azze ve Celle'nin esmasını görenler, ona Halik olarak inananlar, ona yeryüzünü idare eden en büyük güç olarak inananlar, muiz olarak, izzet veren olarak inananlar, Muzil eğer onun yolundan insan uzaklaşırsa zillete sürükleyen olarak Allah'a inananlar. Velakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahir. İyi kim Allah'a iman edecek? Fakat sözde değil, hakikatte, surette değil, sirette Allah'a iman edecek. Bir arabanız var, direksiyonu en iyilerinden, lastikleri, tekerleri, direksiyon, bütün aksesuar, her şey mükemmel. Dünyanın en pahalı arabasından daha kaliteli. Fakat motoru yandı, bindiniz, araba sizi götürür mü? Hayır. Olduğunuz yerde kalırsınız. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ Dev kiliseler yapsalar, havralar yapsalar, onun içinden dünya çapında hırsızlar çıkarırlar. Amerika'nın başından bir katil gitti, yeni bir katil geldi. Dev kiliseler, dev havralar, motoru bozuk araba gibi gitmez. Onun için kainatın sahibi, birre imanla ulaşacaksınız. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ Allah'a iman edecek. Bütün varlığıyla وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ahirete iman edecek. Ahirete iman eden bir kadın, aç, perişan, o halde yanına geldiği zaman onunla zina edemez. Bir kadın geldi, evinden, ailesinden, babasından kaçtı. Televizyon ajansına müracaat etti. Onu yarışma programına, imanı olan, izzeti olan, irfanı olan, ahirette hesaba inanan o kızı alıp dağlara götüremez. Yarışma programlarına çıkaramaz. Onun iffetiyle oynayamaz, namusunu kirletemez. Onun için önce motor olacak. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ Meleklere iman edecek. كِرَامًا كَاتِب۪ينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Sağınızda, solunuzda melekler var. Kimseler yok. Kapıları kapattınız. Sizi görenler yok. Orada bir kadın var. Genel müdür, amir, yetkisi var. Kadın önünde ifadeleri konuşuyor. Ne derse emrine amade. Ama kiramen katibin var. Gören melekler var. Allah Azze ve Celle yazdırıyor, hesabını soracak. وَالْكِتَابِ Kitaba iman ediyor. Eğer bu varsa o zaman kurtulacak. مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ İyiler kimler? İyilik sahibi olanları nerede arayacaksınız? Allah'a iman edenlerde arayacaksınız. Onlar فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي Bir anne Firavun bütün çocukları öldürüyor. Ama Allah'a iman eden bir anne var. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesi. Anneler çocuklarını sandukaya koyup denize, nehre atabilirler mi? Ama iman ediyorlarsa yaratan ve yöneten Allah'a, her şeye kadir olan Allah'a iman ettiyse anne, Allah emredince sandukanın içine koyar ve denizlere bırakır. Çünkü وَمَا تَسْقُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Musa Aleyhisselam'ın annesi biliyor, inanıyordu ki Allah'ın müsaadesi olmadan yapraklar bile düşmez. Eğer Allah emrettiyse onun çocuğunu sandukanın içinde, suların içerisinde korumaz mı Allah Azze ve Celle? İman bütün esmasıyla, sıfatlarıyla Allah'a iman ederse وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا Meryem aleyhisselam yalnız başına o coğrafyada Yahudi'ye karşı, eşkıya'ya karşı Allah ve Resul bayrağını taşır da bir kadın ayakta kalır, teslim olmaz. Eğer Allah'a bütün esmasıyla iman ederse وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا مُرَأَةَ فِرْعَوْنَ Firavun'un sarayında bir kadın Hazreti Asiye ellerinden, ayaklarından nehrin kenarında bağlanır, işkencelere maruz kalır, ellerini kaldırır. Ya Rabbi beni huzuruna al, cennetinde bana bir yer yap, Orada beni istikbal et diye o kadın teslim olmaz, ayakta kalır. O halde velakinnel birra men amene billah. Allah'a iman edenler iyilik sahibi, iyilik kadrosunda olanlar, sadece onlar olabilirler. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. İman söz planında yetmez. Amel gerekir, hareket gerekir. Güneş, onun ışınlarına, güneşin faydasına inanıyorsunuz. Fakat perdeleri kapattınız. Dışarıya çıkmadıysanız bedeninizin güneşin ışığına
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: benim gözlerim. Ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, evlilik ilk insan kadar eski bir kurumdur. En eski cami, en eski köprü, en eski medrese diye bir tarih açsanız ancak filan insana kadar götürebilirsiniz. Yeryüzünde ilk imar edilen mescit Kâbe'dir. Ama evlilikten eski değildir. İnsanlığın en eski kurumu evlilik kurumudur. Şeytanın da en köklü insan eritme makinesi evliliktir. Çünkü Allah insanın yaratılışını da insanın kalitesini de evliliğe bağlamıştır. Şeytan da bütün yatırımlarını Allah'ın bu planının ters tarafından kuracağı için o da ilk fitnesini, en eski fitnesini evlilik üzerinden kurmuş, başlatmıştır. Habil ile Kabil, ikinci ve üçüncü insanlar, Adem aleyhisselam

aleyhisselam ile Havva validemizden sonra aralarındaki ilk fitne bir aşk fitnesidir. Bu nedenle evliliği insanların düğün salonlarında icra ettikleri bir törenden ibaret zannedenler hiçbir şey anlamamış demektirler. Evlilik mukaddestir, mübarektir. İnsan öyle olduğu için yeryüzünde bir düğün yapılması ciddi bir şekilde göklerle alakalıdır. Biz namazı büyük bir ibadet görüyor ama evliliği doğal sosyal iletişimimizin sonuçlarından birisi olarak görüp de ona ibadet kalitesi ve kıvamı veremiyorsak bu Allah'ın şeriatını bilmediğimizden kaynaklanıyor. İbadet dediğin şöyle bir abdest alacaksın, taharet yapacaksın, setre avret yapacaksın, kıbleye döneceksin, sahura kalkacaksın, iftar edeceksin, ihram giyeceksin, besmele çekeceksin, tekbir getireceksin, kurbanı kıbleye çevireceksin. İbadeti böyle zannediyoruz. Evet, onlar da ibadettirler. Düğün de ibadettir. Batıla ve batıya göre yapılamaz. Bu ümmet Allah'a kulluğunu ispat etmek için evlenir, düğün yapar, nişan yapar. Bu nedenle biz evliliği ibadet olarak görüyoruz. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir düğüne davet edildiği halde gitmemekle ilgili hükmünü belirtirken bir düğüne davet edildiği halde gitmeyen, o günkü neşeye katılmayan bana asi olmuştur buyuruyor. Düğün bu. Aynı peygamber camiye gelmeyenlerin, sabah namazına gelmeyenlerin evini yakasım geliyor diyor aynı peygamber. Sabah namazına camiye gitmemeyi de nübüvvet makamına asi olmak olarak görüyor. Düğüne gitmemeyi de öyle görüyor. Düğün Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına göre ise tabi onun düğünlerini kastediyor. Ebu Cehil'in yeğeni evlenecekse onun düğününe gitmekten söz etmiyor. Ümmetinden kıvamında olan düğüne söz ediyor. Daha da ileri buyuruyor ki bir düğüne davet edilen mümin Ramazan orucu gibi bir oruca niyetli değil de Ramazan'ın dışındaki nafile oruçlardan birisine niyetliyse düğün sahibinden rica etsin. Ben oruçluyum, bu velimeden yani düğün yemeğinden yemesem olur mu diye izin istesin. Hayır, illa bu pilavdan yiyeceksin, etten yiyeceksin, ne veriliyorsa derse düğün sahibi orucunu bozsun, düğünün neşesini kırmasın diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz düğünü ibadet gördüğümüz için camide kadın erkek saflarımız bir arada olmadığı gibi düğünümüz de Rabbimizin huzurunda yaptığımız bir iş olduğundan düğünlerimizi kadın erkek bir arada yapmayız. İbadet kıvamında iş yapıyoruz. Düğün nasıl yapılırı tarif etmiyorum. Etmek de istemiyorum şimdi. Ama biz evlenirken, düğün yaparken ne yaparız, nasıl yapıyoruz ve niçin yapıyoruz, bunun işaretini vermek istiyorum. Biz ümmeti Muhammediz. Dünyayı hizmetimizde görmek isteriz. Liberalistleşip dünyanın hizmetine girmeyiz. Giremeyiz. Bu ümmet İnsanlığı kurtarmak için çıkarılmış bir ümmettir. Kurtarılmaya muhtaç bir ümmet haline gelemez. Düğününde de gelemez, camisinde de gelemez. Mescid-i Aksa da bizim olacak, düğünler de bizim düğünümüz olacak ki ümmet olduğumuz ortaya çıkmış olsun. Kardeşler, sözümüzün başında dedik ki evlilik insanlığın en eski kurumudur. Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattığı gibi herkesi topraktan yaratabilirdi. Allah için zor mu bu? Adem'i yaratmak zor olmadı da 7 milyar, 100 milyar Adem yaratsa topraktan ne olur?
çamurdan yarattığı gibi taştan yaratsaydı ne olurdu? Zor mu Allah için? Haşa. Ama bir kanun koydu. Çünkü kullarını yaratıp seyretmek istemiyor Allah. Yaratıp imtihan etmek istiyor. Bu imtihanın en canlı, hareketli, aktif olacağı yerde iki insanın, iki zıt yaratılışlı insanın bir araya geldiği evlilik olacağından, peygamberleri de dahil bütün kullarını bir ev hayatından kendilerine imtihan edilmiş, imtihan verilmiş kimseler olarak yaşayıp gelmelerini murad etti. Peygamber aleyhisselam efendimize hitap ettiğinde Kur'an-ı Kerim, biz senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler, çoluk çocuk verdik diyor Allah Kur'an'ında. Yani ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, seni eşin, çocukların, işte kimi öldü, kimi yaşıyor, eşlerin şöyle böyle bir hayatın içinde peygamber yaptığımız gibi, senden önceki peygamberleri de akşama kadar Allah'a davet edip, imana davet edip cehennemden kurtarmaya çalışıp, akşam da hanımıyla öyle veya böyle sabahlayan insanlar olarak gönderdik peygamberleri de. Çünkü peygamberler ne cindir ne melektir, insandırlar. İnsan olmanın en tabii sonucu da evlilik hayatıdır. Çünkü melekler evlenip çoğalmazlar. Yaratılırlar, yaratıldığı gibi de kalırlar. Bir imtihan için, sonunda cennete veya cehenneme girmek için yaratılmadıklarından da evlendirilmez melekler birbirleriyle. İnsan sonunda cennet veya cehennem sürecinden geçtiği için, sonu öyle bir bant üzerinden yürüdüğü için Allah insanı imtihan etmeyi murad etmiştir. İnsanca imtihanın en tabii noktası da insanın %100 hür, iki tarafında %100 sınırları kaldırılmış bir ortamda, yani evlilik ortamında imtihan edilmesidir. Erkekliğin de kadınlığın da test edileceği en cazip yer, en cenk meydanı evlilik ve aile meydanıdır, evlerdir diye inanıyoruz. Kardeşler, evliliğin bu ciddiyetini, yani insanı Allah'ın huzurunda meleklerden farklı, melek değil ama melekleşmek için bulunduğu bir ortamın en önemli, en canlı imtihan noktası haline getiren ayetleri, hadisleri farklı sebeplerle defalarca dinledik. Ama bir kere daha vurgulamak ve zihnimizde perçinlemek için, evlilik dinimizde nereye oturuyor, bunu örneklendirmek istiyorum. Kardeşler, hadisi şerifi çok zamanlar dinledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlenmeyi imanın yarısı görüyor. Tekrar ediyorum. Peygamber aleyhisselam Efendimiz evlenmeyi imanın yarısı görüyor. Ve buyuruyor ki, kim evlenirse imanının yarısını kurtarmıştır. Diğer yarısında da Allah'tan korksun, cehenneme girmesin buyuruyor. Bunu anlamakta zorlananlar için Bukhari'nin rivayet ettiği başka bir hadisi şerifi hatırlatmakta fayda var. Ne buyurmuştu ta yıllar önce çocukken duyduğumuz ama bir türlü bu anlamı çıkaramadığımız hadisi şerifinde, kim bana iki şeyini garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim. İki bacağının arası ve iki dudağının arasını bana garanti eden cennettedir, benim garantimdedir buyuruyor. Bir şeyh efendinin tarikatına girene cennet garanti etmiyor. Filan mezhepte olana da cennet garanti etmiyor. Ehli sünnetsen sen de cennettesin de demiyor. Ama ne diyor? İki dudağının arasını ve iki bacağının arasını garanti et. Allah'ın şeriatına uygun tutacaksın bunları. Cennet garantin olsun diyor. Evlilik, iki bacağın arasını %100 garanti etmenin en önemli dayanağı olduğu için
Sonra ne buyuruyor?

iman eden bir mümine işaret ederek, kim evlenirse imanının yarısını garanti etmiş olur buyuruyor. Gerisinde de abuk subuk imansız bir söz söylemesin, cennete girsin. İslam uzayda uç bir noktada ancak uzay aracıyla ulaşılabilecek, ulaşılamaz bir imkan değildir. İki dudağının arası, iki bacağının arasına eğer garanti verebiliyorsan, Allah'ın şeriatına göre bunları teminat altına alabiliyorsan, peygamber garantili bir Müslümansın demektir. Kime saliha bir kadın nasip olduysa Allah dininin yarısını kurtarmıştır ha buyuruyor. Saliha bir kadın dinin yarısı ediyor. %50 3-5 rekatta namaz toplasan cennete gireceksin demektir. %51 buldun mu cennete gireceksin. Femen ya'mel miskale zerretin. Küçük bir zerrenin bile sayıldığı bir mizana doğru gidiyoruz. Kardeşler, evlilik genç kızların duvak hayallerini süslemek için veyahut da işte davetiye dağıtıp çocuğumuzun muruetini görüyoruz demek için ya da işte maşallah çocuklarına iyi bir düğün yaptı desinler için geçiştirilebilecek basit bir ibadet değildir. Şeytan babamız Adem aleyhisselamdan beri duvak giydirmek için veya kadını, kızı, erkeği çalkılı çulgulu bir arada tutmak için yatırım yapıyor. Düğünlerimizi Allah için yapılacak en muhteşem cihatlardan birisi olarak göremeyip de kızının muruetiymiş, çocuğunun muruetiymiş diye düğünlerimizi ümmeti Muhammed'in diğer milletlere karşı büyüme siyaseti, politikası olarak göremeyenler, düğünlerimizi basit görenler, bir salonda Allah için miting yapar gibi düğün yapma kıvamına ulaşamayanlar, dinlerinin yarısının ne olduğunu anlayamamışlardır. Kimse alınmasın, kimse üzmesin. Niye hocalar böyle demiyor demesin. Ben hoca filan anlamam zaten. Ben peygamber bilirim. İşte peygamberim. Evlenen dininin yarısını kurtardı diyor. Duvak giyen vesaire değil. Kardeşler, insan hacca da gidebilir, oruç da tutabilir, zekat da verebilir, kurban da kesebilir. Bir sürü emri var Allah'ın. Ama şu hadisi şerifi Sahih-i Müslim'den alınca bakalım zihnimiz ne yorum yapacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şu dünya olduğu gibi güzelliktir. Yani yeşil güzel görüyorsunuz, dağı, bayırı, her yeri güzel dünyanın. Ama dünyada en güzel şey saliha bir kadındır buyuruyor. Demek ki saliha bir kadınla evlenemeyen bir delikanlı, bir genç şu dünyanın en güzel değerini kaybetmiş demektir. Fabrikan olsa ne olacak? Şirketlerin olsa ne olacak? Kendin yakışıklı olsan ne olacak? Bu hadisi şerifi, Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi söylediği zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dünya güzellikler diyarıdır ama dünyanın en güzeli de saliha bir kadındır dediği zaman karşısında Ebu Bekir oturuyordu radıyallahu anh. Musab bin Ümeyr de belki karşısındaydı. Ömer bin Hattab gibi adamların karşısında bunu söyledi. Belki de Uhud'dan döndüklerinde bunu söyledi. Belki de Mekke fethedildi o neşeli günde, çok neşeli bir zamanda, ne zaman söylendiğini bilmiyoruz çünkü. Belki de Mekke fethedilip herkesin ayağını yere basamayacağı kadar mutlu olduğu bir zamanda, asıl mutluluk şu dünyada saliha bir kadındır dedi. Vay kaybettiğimiz şeylere bizim be. Vay kaybettiğimiz şeyler. Saliha bir kadın. Sonra da kimse yanlış anlamasın. Saliha kadın hadisi şeriflerde Resulullah'ın lisanındaki saliha kadın kimdir sorusuna kendisi cevap veriyor. Çünkü ashab-ı kiram bunu duyunca, ha saliha kadın dünyanın en güzel varlığı deyince, kim bu saliha kadın ya Resulallah? Kim saliha kadın diye sorulduğunda verdiği cevap bizim için çok önemli. Ne buyuruyor? Eşi ona bakınca mutlu eden kadın. Dert unutturan kadın. Erkeğe cennet hurileri dışında hiçbir kadını hatırlatmayan kadın, saliha kadın, ilahiyat mezunu, Kur'an kursu hocası, çok hac yapmış, çok umre yapmış, bunlar değil, saliha kadın başka bir şey. Çok teheccüd kılan, evet çok teheccüd kılan kadınla ilgili de kanitat diye hadis-i ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Tamam, teheccüd kılanı da öven bir şey var.
He o zikreden, Allah korkusuyla gözleri uykusuz kalan kadını da anlatan ayet var. Ahzab suresinde onları da övüyor Allah. Ama şu dünyada bir Müslümana nasip olacak en mutlu güzellik nedir sorusuna saliha kadındır diye cevap veriyor. Kim saliha kadın ya Resulallah diye sorulunca da işte bizimle cihad eden, Uhud'da gelip yaralarımızı pansuman eden, sabaha kadar oturup tövbe edip namaz kılan buyurmuyor. Kocası ona bakınca mutlu eden kadın diyor. Üstüne dokununca filan değil, onunla yatak odasına girince değil, görmek bile mutlu ediyor. Bakışları cennet bakışı gibi, dudakları hareket edince sana Allah'ı hatırlatacak kadar, ne muhteşem güzellikler yaratmışsın ya Rabbi diyecek kadar, bakışında güzellik olan kadın, kuaför görmüş kadın değil, bakışı güzel olan kadın, eşine Allah'ın nimeti olarak bakan kadın, peygamber bakışı kardeşler. Birbirimize edebiyat yapmamıza gerek yok, birbirimizi kandırmamıza ne hacet var? Peygamber sözü. Yine Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadisten daha Peygamber aleyhisselamı görüyoruz. Şu insanoğluna Allah'ın verebileceği en güzel nimet 3 şeydir buyuruyor. İnsanın 3 mutluluğu olur bu dünyada demek bu. Birisi saliha kadın, birisi de iyi bir ev, öbürü de iyi bir binektir diyor. Bu 3 şeyin varsa dünyada mutlusun sen. Ama saliha kadın ha. Görkemli bir düğünle evlendiğin kadın değil. Saliha kadın. İlk seni gördüğündeki tebessümü 3 çocuk 5 çocuk doğurduktan sonra da, sen onun 5-10 isteğini yapmayı beceremediğin bir anda bile o ilk günkü düğünde milletin içinde, akrabaların içindeki tebessümü hala devam eden, sana güzelliğinden, bedeninden, nezaketinden, ikramından, tebessümünden vesairesinden verdikçe sen nefret belki göstereceksin. Sen belki onun layık olmadığı şeylerle ona mukabele edeceksin. Ama o, ey adam, senden değil seni yaratandan beklerim karşılıklarını. Ben sana hizmet ederim. Eğer karşılığını sen bu dünyada vermezsen Rabbim bana cennetini verir diyecek olan kadın. Bunu da Peygamber aleyhisselamdan öğreniyoruz. Diyor ki size hangi kadın cennetliktir söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah, cevap veriyor. Sempatik ve doğurgan kadın. Sempatik ve doğurgan kadın. Öyle ki bu kadın kocasıyla aralarında bir sorun olduğunda, küsecek müsecek durum olduğunda, bu kadıncağız küsüp yatağa girmez. Tarif ediyor Peygamber aleyhisselam efendimiz. Eşinin yanına oturur, eşinin elini tutar. Bak sen beni affetmedikçe, beraber olmadıkça ben de gözümü kırpmayacağım, uyumayacağım, burada bekliyorum der ve inatlaşmaz o kadın. O cennetlik kadın diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Kardeşler, ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, bildiğiniz gibi ashab-ı kiramın ulemasından, Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize iman eden ilk 7'den birisi, ilk 7 müminden bir tanesi. Çok dikkatinizi rica ediyorum. Bir sahabi peygamber terbiyesi görmüş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize binlerce hadis rivayet etmiş, ulemadan, fukahadan bir sahabi Abdullah İbni Mes'ud. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cılız vücudu için, küçük ince ayakları için, bu ayakların her biri kıyamet günü mizanda tartıldığında Uhud'dan daha ağır gelecek dediği sahabi. Bakın ne diyor. Bakın ne diyor. Bilsem ki ömrümün son 10 günündeyim ve 10. gün öleceğim. Son 10 günüm kaldı. Ben de bir sebeple bekarsam son 10 günümde fitneye düşmekten korkar ve muhakkak evlenirim buyuruyor. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Darül Erkam'da iman eden sahabi, Kur'an'ın ilk indiği günden itibaren Kur'an dinleyen sahabi,
Belki defalarca Cebrail aleyhisselam görmüş. Ebu Cehil'in önüne gidip Rahman suresini okuma cüreti göstermiş adam. Uhud görmüş, Bedir görmüş. Bedir'de melekleri seyretmiş. Peygamber aleyhisselamı gülerken, ağlarken görmüş. Büyük bir alim, müttaki, Allah dostu, ömrünün son 10 gününü kızlara karşı tehlikeye düşerim korkusuyla bekar geçirmeye razı değil. Şimdi hangi sistemle yetiştirildiğimiz belli olduğu halde, bu sahabi Medine'de yaşadı. Medineli birisi Peygamber aleyhisselamın henüz mübarek cesedinin kokusu dünyadan kaybolmamış bir zamanda bu sözü söyledi. Ortada açık kadın yok, internet yok, sinema yok, televizyon yok, gazete yok, fitne yok, fesat yok. Bacağı görünen bir kadın yok, göğsü görünen bir kadın yok. Kapkara bir kargalar gibi girip çıkan insanlar var mescitlere veya sokaklarda. Kadın denen üzerindeki karalığından anlaşılıyor. O dönemde fitneye düşmekten korkarım. Ömrümün son 10 gün olduğunu bilsem de evlenirim muhakkak diyor. Çünkü peygamber terbiyesi görmüş. Çünkü biliyor ki Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Adem aleyhisselamdan beri şeytanın en güçlü silahı insanların şehvetini yönlendirme silahıdır. Kadınıyla erkeğiyle şeytanın bu silahı karşısında direnebilecek yiğit yoktur. Sadece Allah peygamberlerini masum tutmayı murad ettiği için peygamberleri bu fitneden korunmuşlardır. Bunu bildiği için böyle diyor. Başka sahabilerden de bu nakiller var. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, eşi vefat ettiğinin ertesi günü ikinci bir kadın bulup evlenmeyi istediğini söyleyince, neden bu kadar acele, daha kadını dün gömdük sorusuna verdiği cevap nedir? Allah'a böyle gitmek istemem demiştir. Fitne bu. Bir tehlikeye düşerim. Abdullah İbni Mesud 70 yaşında Medine'de fitneye düşmekten korkuyor. Şimdi et bayramı gibi serpa serpa dağılmış genç kızların ortasında delikanlıların bekar kalmasından, 30 yaşına kadar genç ve kendisini adeta ucuza teşhir etmekten diye ben diyeyim, daha bir ağır kelime kullanmayayım, haya etmeyen, hayanın yok sayıldığı, edep diye bir şeyin olmadığı, genç kızların delikanlılaştığı bir zamanda çocuklarını üniversitelerde bekar bırakmakta Allah'tan korkmayanlarla Abdullah İbni Mesud'un karşılaştırılması halinde kim haklı, kim hatalı? Abdullah İbni Mesud mu çok cinsel adammış, İşte Arap olduğu için, yoksa bu zamanın bu kadar şehvetin fitne olarak hava gibi, su gibi içimize sızdığı bir zamanda anneler babalar neye güvenip de çocuklarını bekar bırakıyorlar? Neye güvenip de 30 yaşına kadar gençlerin bir helal nikahla bir araya gelmemeleri halinde fitneye düşmeyeceklerinden, harama bulaşmayacaklarından nasıl teminat alıyorlar? Bunu anlayabilmiş değilim. Sadece afet duası yapıp inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorum. Abdullah İbni Mesud'un eteklerine sığınıp kıyamet günü onunla beraber olmak istiyorum. Bu hacı oldukları halde, güya bilmiş oldukları halde çocuklarını cehennem kadar alevler gösteren bu fitnenin ortasında yalnız bırakan, bekar bırakan anne babalardan, hocalardan Allah'a sığınıyorum. Ümmetimin iffetini tehlikeye atıyorlar. Bir de İslami hizmetler yapılacak diye bir edebiyat yutturup kızları 30 yaşına kadar bekar bırakmak, delikanlıları filan hizmeti yapacaksın diye bekar bırakmak gibi güya İslam'a ve dine hizmet etmek için de kim kime güveniyor? Abdullah İbni Mesud'dan daha takva bir nesil mi yetiştirdik biz? Yoksa yaşadığımız şehirler, talebelerimizi gönderdiğimiz liseler, üniversiteler Abdullah İbni Mesud'un Medine'sinden daha mı temiz, daha mı şık, daha mı güvenli? Kızlarımız daha mı ahlaklı? Bu bataklığa düşmemeliydik biz. Kardeşler,
evlenme yaşı gitgide yükseliyor.

geliyor. Neredeyse 22 yaşında bir genç evlense düğününe bile gidilmeyecek kıyamet alameti, rezillik. 22 yaşında evlendi çocuk. Bir hata yaptı, Allah affetsin. Yani neredeyse düğün tebliği yerine taziye yapılacak ha. Ya ne oldu, başınıza ne geldi, bu çocuğu niye evlendirdiniz? Niye evlendirdiniz? 22-23 yaşında bir şey mi oldu? Bir yanlışlık mı yaptı da evlendirdiniz? Daha iş var, daha güç olacak, daha düzenini kuracak. Hey gidey, Esma-ı Hüsna'da Allah Razzak imiş. Esma-ı Hüsna konferansı dinle dur. Evlerde de Esma-ı Hüsna lehvaları asılsın. Allah Razzak. Ama rızkı diploma veriyor ha. Allah Razzak, diploma rızık versin. Düştüğümüz çelişki şeytanı bile güldürecek hale geldi. İffeti korumanın asla ve kat'a, asla ve kat'a iffeti korumanın evlenmekten başka bir yolu yoktur. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte adamın birisi gelip, ya Resulallah, çocuğum için iyi bir evlilik tasarlıyordum, hiç uygun olmayan, bizim ailemize yakışmayan bir kıza gönül kaptırdı. Ne nasihat edeyim de çocuğa, dur oğlum seni biz filanca ile evlendireceğiz diyeyim diye sorduğunda, Allah adına konuşan ve Allah'ın hükmünü Allah'ın kullarına anlatan Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem son sözünü söylüyor. Bana göre bu gönüllere sevgi düştükten başka, nikahtan başka bir çare yoktur. Sevgi gönüle girdi mi nikahtır son çare. Peygamber'e göre bu.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte adamın birisi gelip, ya Resulallah, çocuğum için iyi bir evlilik tasarlıyordum. Hiç uygun olmayan, bizim ailemize yakışmayan bir kıza gönül kaptırdı. Ne nasihat edeyim de çocuğa, dur oğlum seni biz filanca ile evlendireceğiz diyeyim diye sorduğunda, Allah adına konuşan ve Allah'ın hükmünü Allah'ın kullarına anlatan Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem son sözünü söylüyor. Bana göre bu gönüllere sevgi düştükten başka, nikahtan başka bir çare yoktur. Sevgi gönüle girdi mi nikahtır son çare. Peygamber'e göre bu. Peygamber'e göre bu. Nasıl bir Müslüman Peygamberinin bu sözünü duyduktan sonra kalkıp da işte bizim aileden değil filan ırktan, onlar şuralı biz buralıyız diye bir mazeret, Peygamber'e mazeret gösterilir mi? Kardeşler, çok ciddi bir şekilde şeytan bizi halatla peşinden sürüklüyor. Bu bir afettir. Bir baba, bir anne bu tür ihmali yüzünden maazallah çocuğu bir afete düşerse, iffetiyle, namusuyla ilgili bir sıkıntıya düşerse, onu hac kurtaramaz kıyamet günü. Hac başka bir şey. Namusu olmayan bir çocuğun babası olmanın suçlususun sen. Evet, kimse kimsenin suçundan mesul olmaz kıyamet günü. Ama geliyorum geliyorum diyen bir afeti duymazsan, o mesul sensin o zaman. Hem bataklığın içine at, zinanın suç olmadığı, hatta zinanın yasalarla koruma altına alındığı, gençlerin şurada buradaki müstehcen çirkin pozisyonlarını

ne yapıyorsunuz çocuklar demenin yasal bir suç olduğu bir zamanda ateş gibi çocukları, barut gibi kızlarla bir arada veya tersi bir arada duracakları bir zamanda sen 25 yaşında delikanlıyı, 22 yaşında genç kızı aynı sınıfta 4 sene, 5 sene tesettürlü ama tesettürlü bir arada tutuyorsun. Sonra da bunlar bir yanlış iş yaptı, onlar yaptı, sen yaptırdın. Kardeşler, şurada bir haykırışı bütün ümmeti Muhammed'e ilan ediyorum. İnsanlar şu yanılgıdan vazgeçsinler. Kız tesettürsüz olursa erkeklerin dikkatini çeker. Tesettürlü olunca, yani başörtülü, geniş pardüsesi, feracesi, çarşafı üzerinde olursa o iş dikkat çekmez. Zannediyorlar ya, bin kere yanlıştır bu. Tesettürlü kız daha çok dikkat çeker. Tesettür, bir de dekorist bir tesettürse, üstüne bir de vücuda oturmuş bir tesettürse, hele hele evli erkeğin daha fazla dikkatini çeker. Belki evlenmemiş, kadını erkeği tanımayan bir insan bu sözümü anlamayabilir. Ama evlenmiş, kadınla, koca ile bir arada kalmış bir insan ne dediğimi daha iyi anlar. Tesettür sadece zaruri oranda dışarıda bulunmak için bir ruhsattır. 4 sene, 5 sene tesettürlü de olsa bir arada durulması halinde tesettür yıpranır. Bildiğimiz şeyler var. Ortamı hepimiz biliyoruz. Allah'tan korkmak zorundayız. Kardeşler, tekrar ediyorum. Evlilik, aile düzeni kurmak, eş olmak, koca olmak, hanım olmak, bu ümmetin temel dinamiklerinden biridir. Bu dinimiz, şeriatımız, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın getirdiği en sistematik kurallar arasında evlilikle ilgili kurallar vardır. Bunu asla ve kata yöresel düşüncelerimizle, ailevi geleneklerimizle kapatamayız. Evliliğe de Peygamber aleyhisselamın baktığı gibi bakacağız. Ancak bu şekilde fitneden korunmuş bir Müslüman olarak Rabbimizin huzuruna çıkabiliriz. Kardeşler, bu sözlerimden şöyle bir netice anlaşılabilir. Hani evlilik vesaire, işte kadın dünyanın en güzel nimetidir gibi sözlerden sanki Peygamber aleyhisselam efendimiz adeta sadece erkeklere kadınları alın, kurtarın ahiretinizi diyor gibi bir sonuç çıkabilir. Böyle bir sonuç yanlıştır. Öyle değil. Bu erkekler için ne kadar nimetse, yani imanının yarısıysa, evlilik kadın için imanının bütünüdür. Erkekte evlen, imanının yarısını kurtar. Saliha bir kadınla evlen, dünyanın en büyük nimetlerinden birine kavuş diyen peygamberim aleyhissalatü vesselam kadına ne diyor? Namaz kıl, oruç tut ve eşinle sıkıntı yaşama, cennetin kapılarından dilediğinden gir diyor. Bu da peygamber sözü. Bakın, erkeğe ne demişti? Saliha bir kadınla evlen, yarısını kurtar imanının. Cennetin yarısı garantili. Kadına ne diyor? Namazın kıl, namaz sorunu olmasın. Oruç sorunun olmasın. Namusunda da bir sorun yaşama. Eşinle de bir sorunun olmasın. Yani eşin senden memnun birisi olsun. Cennetten dilediğin kapıdan gir. Bu %100 teminattır. Saydığı şeyler arasında zekat da yok, cihat da yok, hac da yoktur. Kocasıyla ilişkisi dışında 3 şey sayıyor: namaz, oruç ve namus garantisi. Namusun garantili olsun.
iffetinde sıkıntı olmasın. Eşinle de aran iyiyse cennetin kapılarından dilediğinden gir. Hani cennete gir ifadesi bir miktar küçük bir ifade gibi duruyor. Hani cennete girersin, tamam sıraya girersin, sıran gelince de girersin demek gibi oluyor. Ama cennetin şu kadar kapısı var, bu kapılardan istediğinden gir demek daha bir üst dereceden teşvik oluşturuyor. Bu da peygamberimin sözü aleyhissalatü vesselam. Bu da insanların temennisi, kadın platformunun ortaya koştuğu bir şart değil. Bundan da anlaşılıyor ki biz müminler olarak şuna %100 iman ediyoruz. Erkeğimizi de kadınımızı da iyi bir evlilikle taçlandırdığımız zaman biz Allah'tan cennetini alacağız. Burada anlaşılmayan şudur. Yahu cennet dediğin namaz da olur, oruç da olur, Kur'an okumak da olur. Evlilik dediğinde keyfu sefa işte. Onunla nasıl cennet olacak? İşte iman burada çıkacak ortaya. Demek ki Allah namaza puan verdiği gibi evliliğe de aile dünyasına da bir puan veriyor. Neden? Çünkü iyi bir namaz ortamı, camilerin müminlerle dolması, sokakların heybetli, vakur ve iffetli insanlarla dolması evlerdeki ortama bağlı. Bu ümmet yüzeysel iş yapan bir ümmet değildir. Bizim ümmetimiz köklerinden yukarı doğru ağaç büyüten bir ümmettir. Aile köktür. Ona sahip olmadan insanları sadece camiye doldurarak, İşte her sene 2-3 gün Kabe'nin etrafında tavaf ettirerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirmek istediği o muhteşem ümmeti yetiştiremeyiz. Yetişmez zaten. Önce işin köklerine sahip olunması lazım. O kökler de insanın doğmasından önceki süreçten başlamalı. Doğduktan sonra iş işten geçmiş oluyor. Tabiinden bir zata birisi gelmiş, işte çocuğum 6 aylık oldu, nasıl eğitmeye başlayayım diye soru sormuş. Bu geç oldu, öbürünü bana getir demiş, bunun bitti işi demiş, bunda eğitim bitti. Bir daha annesinin karnına düşeceği zaman gel bana demiş. 6 aylık çocuk dünyada alacağı havayı aldı. Demek ki çocuk eğitimi, nesil yetiştirmek, Allah korkusuyla yaşayan ve cennete girmeye müsait bir nesil yetiştirmek, anne rahmine düşmeden önce çocuk başlaması gereken bir eğitimi gösteriyor. Biz evliliği nasıl eğlenceden, zevk-ü sefadan ibaret görebiliriz ki? Allah'tan korkup evliliğe değişik bir gözle bakalım. O değişik gözle ne olsun? İşte bizim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz gözlüğümüzle, ondan aldığımız eğitimle evliliğe, aileye, kadına, erkeğe, çocuğa, kaynanaya, kaynataya bakmamız lazım. İslam devleti, İslam devrimi evlerde yapılır. Evlerimizi biz imar ettiğimiz zaman, Allah'ın razı olduğu kıblegah ev inşa ettiğimiz zaman, biz Firavun'un hükümranlığı altında bile olsak, biiznillah denizler bile bizim için yol olacaktır. Kur'an diyor, evlerinizi kıblegah yapın. Yani cami ortamı haline getirin evlerinizi. İçindeki banyosuna, tuvaletine, yatak odasına rağmen ha. Ev kıblegah olsun, cami olsun demek, tuvalete atın, necis şey. Camide olmaz, banyoda olmaz. Yatak odalarına da hemen yataklara atın, seccadeleri serin. Kıblegah yapacağız ya evi. Öyle istemiyor ki Allah. Yatak odasına rağmen, içerideki yatak odasındaki zevkü sefaya rağmen, banyodaki aynaya vesaireye rağmen, tuvaletine rağmen evler kıblegah olsun. Ve beşşiril müminin. Bunu becerin, Allah'ın müjdesi, yardımını da o zaman bekleyin. Ne olacak yardımın? Firavun karalara hakim olsa bile, yollarda yürütmese bile, size yürüyeceğiniz yol olarak denizleri açar Allah o zaman. Ama evinde Firavun'un sistemi hakim, kapitalizm evini çöker.

etmiş, evindeki mobilyadan, perdeden, oturma kalkma şekline varıncaya kadar sistem, Firavun sistemi, evde, evin içinde, israfından ibadetsizliğine, huşusuzluğuna kadar ev öyle bir ev, dışarıda miting yaptır, İslam devleti kuracağım diye. Kime kuracaksın bu devleti? İslam devleti hep kafirleri imha etmek için kurulması gereken bir devlet mi? Hayır. İslam, Müslümanca yaşamak isteyenlerin çatısının adıdır devlet olduğu zaman. Biz önce devletimizi, İslam'ımızı, şeriatımızı, anahtarı bizde olan evlerde kuracağız. Buna muvaffak olduğumuz zaman bizi kimse tutamaz. O zaman Allah bizim karada uçmamızı, denizde yürümemizi sağlayacak, yardımını bize muhakkak gönderecek. Daha önce yaptığı iştir Allah Teala'nın. Musa Aleyhisselam da çıkınca ne edeyim ya Rabbi dedi. Ona cevap verdi Allah. Evlerinizi kıblegah yapın dedi. Yani evlerinizde imanınızı ispat edin. Namazda kılın, gerisine karışmayın dedi. Yaptılar öyle. Yol oldu deniz önünde Musa Aleyhisselam'ın ve ümmetinin. Aynı kanun bizim için de geçerlidir ki Kur'an böyle oldu diye bize bunu işittiriyor. Kardeşler, ciddi bir şekilde aile dünyasına, evliliğe mümin gözüyle bakmaya muhtacız. Bu işi mobilya veyahut da dedikodu, insanlar ne der mantığıyla görmeyelim artık. Bundan tövbe istiğfar edelim. Çok yanlış bir şey bu. Allah'ın bizi görmek istediği manzaranın dışındayız. Bu bahsettiğim şey, düğünlerimizin böyle büyük şehadet marşlarıyla filan alınıp bitirilmesi gereken bir şey olduğunu söylemek için değil. Düğünlerimiz neşeli olsun. Cuma namazı gibi düğün kılmayalım. Düğün yapmayalım. Tamam, cuma namazında hutbemizi dinleriz. Düğünlerde konuşma yapmamız, vaaz etmemiz de gerekmiyor. Düğünlerde Kur'an okunması da gerekmiyor. İyi düğün olsun diye bir Kur'an okunarak başlansın şeklinde bir sünnet yoktur. Böyle bir kural yoktur. Düğün başka şey, camide cuma kılmak başka şey, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek başka bir şey, Ramazan'da mukabele okumak başka bir şey. Düğünümüz haramlı olmasın, nasıl olursa olsun. Düğünümüz müsrif bir mantıkla olmasın, nerede olursa olsun. Düğünümüz kadınların birbirlerine, 50 yaşında 60 yaşında kadınların gelinle rekabet edecek şekilde, dekorlu bir şekilde düğüne gelecekleri bir şov düğüne dönüşmesin, nasıl olursa olsun. Yani biz haram olmadıktan sonra, Allah'ın yasaklarından biri çiğnenmedikten sonra düğünün illa cami mantıklı, böyle şehitlerin anıldığı, hele hele Kudüs'te bir bombalama varsa düğün yapmamak lazım. Yapsak da o gün muhakkak düğünler böyle matemli olup işte Kudüs marşları, şehitler, naaşlar, cenaze görüntüleri, böyle düğün olur mu canım? Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Uhud'dan geldikten şu kadar gün sonra düğün yaptı. Ayşe'sine de dedi ki, ya bu Ensar kadınları neşelenmeyi sever, gidin bir şeyler söyleyin oralarda dedi. Uhud vardı o günlerde. Yani 8-9 senelik hayatında yüzlerce düğün gördü Efendimiz. 60 küsür de savaş yaptı. Bu düğünler bu savaşların arasına sıkıştı demek ki. Ama harama tevessül edilmedi hiç. Haram işlemek başka, neşelenmek başka. Biz matem ümmeti değiliz. Biz yas tutmak için gönderilmedik. Bizde yas tutmak yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölen bir insanın arkasından sadece hanımına bir miktar yas tutmaya izin veriyor. Yas tutmak yasak bizde. Biz yas ümmeti değiliz, cihad ümmetiyiz. Biz yeryüzünde gülmeyi şımarmak için değil ama yaşamanın gereği olarak mubah gören bir ümmetiz. Düğünlerimiz de böyle olsun. Kardeşler, düğünlerimizle ilgili ana kurallarımızı daha sonra zikredeceğiz İnşallah bir sonraki dersimizde. Düğünlerimiz ve kız isteme, kız alıp verme ile ilgili ne anladığımızı, şeriatımızın bizi nerelere yönlendirdiğini konuşacağız. Ama burada bir meseleyi önceden vurgulamak istiyorum. Kardeşler, evlilik öncesinde başımıza gelmiş afetlerden birisi referans konusu.

diyor. Çevresi oğlu için kız bulmaya veya kızı için damat adayı bulmaya yeterli olmayacak kadar küçük çevrede yaşayanlar ya da bulunduğu semt, kendi doğup büyüdüğü semt olmayıp memur veya başka bir sebeple bulunmak zorunda olduğu büyük bir şehirde olanlar, umumiyetle kızını, oğlunu kiminle evlendireceğine dair tereddüt yaşarlar. Bu mümin olarak birbirimize yardım etmemiz gereken bir alandır. Fakat karşılaştığımız bir afet var. Peygamber aleyhisselam efendimiz müminin mümin üzerindeki haklarından söz ederken, altı hakkını sayarken, mümin hakkı yani kul hakkı sayarken bir tanesini de senden nasihat, bilgi istediği zaman ona yardım etmendir diyor. Münafıklardan söz ederken de, münafıklık alametlerinden söz ederken de emanete hıyanet etmenin münafıklık olduğunu söylüyor. Şimdi kardeşler, bir insan künhünü bilmediği, ayrıntılarını bilmediği birisi hakkında, mesela ben işte hoca olarak biliniyorum, ayrıntılarını bilmediğim, sadece bir yerde bir derste veya bir çay içme muhabbetinde görüştüğüm bir delikanlı için, bir kız için uygundur, sadece uygundur desem bu bir referanstır. Hoca adam uygundur dediğine göre bir bildiği var, hesapsız kitapsız ne çek istiyorsa kes çeki, düğün tarihini ver, al kızını, al damadı. Bu ciddi bir şekilde mümin insan karakteriyle ters düşen hastalıktır. Evlenenler, evlendirenler bununla muhakkak karşılaşmışlardır. Överken birisinin kızını veya birisinin oğlunu, kendi doğurduğu çocuğu hakkında bile bilmeyeceği şeyleri biliyor bakıyorsun maşallah. Mükemmel, kaçırmayın bunu. Yani belanı istiyorsan bunu kaçırma demek istiyor. Belayı gizliyor altında. Kızın filan hastalık geçirdiğini, delikanlının filan hastalık geçirdiğini biliyor. Daha sonraki dersimizde kıblegah ev inşaatı nasıl yapılır dersinin ikinci bölümünde bu hastalıklı, hastalık geçiren, sabit hastalığı olanların evliliği ile ilgili konuşacağız. Belli hastalıklar damat adayına veya eş adayına, hanım adayına haber verilmesi gerekir. Bu hastalığı geçirdi veya elan şu hastalıktadır, bu hastalığı kabul ediyorsan evlen demek gerekir. Bir bakıyorsun ki Züleyha'nın ayarında bir kız maşallah, Yusuf'un ayarında bir delikanlı, düğüne iki gün kala dosyalar açılıyor ki aman Allah'ım, sabıkası var, neredeyse idamla yargılanması gereken biri, doktorun şu kadar zaman yaşamaz bu hastalıktan dediği biri pırlanta gibi çıkmıştı karşımıza. Boyatılıp boyatılıp satılmış eski bina. Bu tam anlamıyla hainliktir. Bir müminin hayatını zehir edecek bir olaya sebep olmaktır. Al al al muhakkak. Sen niye al diyorsun? Çünkü kendi yeğeni, bunu yakın akrabaya vermesi mümkün değil, İşte filan hadis dersine, filan fıkıh dersine gittiği arkadaşına, iyi bir yeğenim var, size verelim mi? Kadınlar da zaten referans konusunda savcılık belgesi arayacak hali yok. Bir görelim. Görünce de boyalar yerinde, nakışlar yerinde, tamam. Daha iyisini nereden bulacaksın? Kardeşler, mümin sözü senet insandır. Mümin yeminli konuşmaz. Neden? Yemin gibidir sözü zaten. Mümin bilir ki yalan, yalan zina kadar büyük bir suçtur. İyidir diyorsun. İyidir. Bu kız iyidir diyorsun. Bu delikanlı iyidir diyorsun. Namazını, hırsızlığını, zinasını, tahsilini, her şeyini garanti ediyorsun. Demiyorsun ki pazuları iyidir ha, patlattı mı tokatı ezer kızını. İyilikten onu mu kastediyorsun? İyi diploması vardı mı demek istiyorsun? Hayır. İyidir kelimesinin altında bir damattan, bir gelinden ne beklenirse hepsine iyi demiş oluyorsun sen. Ben iyi dedim ama siz araştırsaydınız. Böyle şey olur mu ya? Müslüman bir insan olarak sana güvenildi. Sen getirdin bunu, sattın üstelik.
Bu mümini aldatmaktır. Bir insanın evlenip boşanması basit bir şey değil ki. Bir mümine 20 sene 30 sene Allah evlendikten sonra hayat verse, her sabah namazında buna bana sebep olandan sor bunu ya Rabbi diyecek. Demese bile melekler onun içindeki fırtınayı görüyorlar zaten. Peki birbirimize referans olmayalım mı? Tavsiye etmeyelim mi? Doğruyu söyleyelim. Kardeşim, geçen gün bir yerde çay içiyorduk. Ev sahibinin oğlu da bize çay getirdi. Sordum, ne yapıyorsun? Okuyorum dedi, şuyum dedi. Bildiğini anlat. İyidir deme. Adres göster. Kim evlenecekse o araştırsın. Pedagog musun sen? Kaşlarından anladın sabıkası olup olmadığını. Yani bir insanın arkasında, hele bu zamanda 25 yaşında bir delikanlının arkasında durabilmek için, bunu tanıyorum diyebilmek için onunla şöyle bir ay akşamlı sabahlı yolculuğa çıkmak lazım. Durduğun yerde nasıl tanıyacaksın insanı? Babası ile oturuyorduk, bize meyve suyu getirdi. Vah maşallah, bayağı ilişkiniz olmuş. Meyve suyu da iyi bir meyve suyuysa tamam zaten. Sanki o meyveyi de o yarattı hani. Ne kadar cahilce şeyler bunlar. Bir defa mesela bana soruluyor. Filan kız iyi değil mi hocam diyor. Ya kardeşim, mahremim değil. O kıza ben iyi diyorsam sen bunu nasıl alırsın bir daha? Ben iyi diyecek kadar tanıdığım bir kız senin ne işine yarar? Bende bir hata var, o kızda bir hata var o zaman. Babasını tanıyorum diyebilirim sana. Babasıyla oturup kalktım diyebilirim. Benim mahremim birisi ise o konuda da sana cevap verebilirim. Gerçi yine kızı annesinden sormak lazım. Yani insan baba bile olsa belli bir yaştan, belli bir ortamdan sonra kızı hakkında fazla ayrıntı bilemez iyi bir müminse. Kızın dünyası ayrı, kadınların dünyası daha mahrem bir dünya olması gerekiyor. Ben bir kız hakkında iç dünyası ile ilgili, mahrem konularıyla ilgili iyidir, çok terbiyelidir, edeplidir. Nasıl diyebilirim ki? Diyorsam bende sıkıntı var o zaman. Bir karpuzu kesip içinden bir parça aldıktan sonra herkes iyi olduğunu bilir. Dışarıdan iyi mi iyi, ha büyük demek yani, iyi büyük karpuz demek. Büyük diyorsan hep büyük karpuz. Tadı kesilip bakılacak. Ya da o tarladan sürekli karpuz alan birisi bu tarlanın şu karpuzu güzeldir diyecek. Hoca olmak. İşte yahut da okulda müdür olmak. Yani o çocuğun müdürü olmak, kız veya erkek, aynı ortamda söylüyorum. Ciddi bir şekilde referans olmak için yeterli bir sebep değildir. Ama ben işte 3 senedir filan yerde görüyorum, fena değil. Dışarıdaki gördüğüm şartları söylüyorum. Aynı kızı onun bir kız arkadaşına da sormak lazım. Çapraz soruşturma yapmak lazım. Tesettür de ölçü değil kardeşler. Bir insan çarşafıyla, pardüsüsüyle, abayesiyle, peçesiyle bedenini örter, ahlakını gizleyemez. Ahlak başka bir şey. Beyine çarşaf giydirilmiyor ki. Hırçınlığı tesettür düzeltmiyor ki. Veyahut da geçimsizlik, veyahut da psikolojik bir hastalık. Bunlar tesettürle anlaşılacak şeyler değil ki. Yani bir bayanın çok güzel tesettürü olması, bir delikanlının ta tüyü biter bitmez sakal bırakmış olması, İslami eğitim gelmiş görmüş olması, mesela Ömer bin Hattab gibi çok takva birisi olması, kaşlarını çatınca karşısındaki buzu eritecek kadar sinirli bir adam olmasına engel oldu mu? Niye Ömer'den çoluk çocuğun ödü patladı? Niye karısı boşa beri diye kaçtı ondan? Mizaç tesettürle ilgili bir şey değil ki. Sakalla çenenin sövüp sövmemesi önlenemiyor ki. Sakalına rağmen ahlaksız konuşabilir. Yani insanlar evliliklerini sadece göstermelik bir düğün için yapıyorlarsa, o zaman bir fotoğrafına bakıp da bu fotoğraf güzel, bununla evlenir denebilir. Ama şu biraz önce bahsettiğimiz imanın yarısını
teminat altına alacak bir evlilikten söz ediyorsak, cennette de koltuklara gerilip de neydi o dünya günleri diyeceğimiz mutlu günler için evleniyorsak eğer, asas evlilikteki gayemiz buysa, buna beden bilgileri lazım, ahlak bilgileri lazım, karakter bilgileri

0: konulara girmeden bu konuyu vurgulamak istiyorum. Bu ümmet sözü mutemet bir ümmettir. Söz gücümüzü yıpratmayalım. Bir kere laubali konuşmayalım. Filanca çocuğu tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Aynı camide namaz kılıyoruz. Ben 5 senedir cami, o mahallede oturuyorum. 5 senedir o camide görüyorum onu. Bu kadar. Yarın öbür gün karısını döven bir adam olduğunda benim teminatımla ilgili bir sorun yok. Ben camiye geldiğini temin ettim. Bir de hani şu kurban bayramında görürüz ya, kurbanlıkçı işte alacak biri, öbürü satıyor. Güya oraya üçüncü bir kişi gelir. O da kurban bakıyordu da aslında satıcının adamı. Ya daha işini bulamazsın. Hadi bırakmayın elinizi. Hadi hadi hadi hadi hadi böyle. Tamam tamam. Oo sen de 3 kır. Sen de 5 ver. Tamam hadi. Neyse ulan bu adam da anladığına göre biz herhalde aldanmıyoruz. Halbuki o adamın pazarlıkçısı o, kışkırtıcısı. Evliliklerde de bu manzarayı çok görüyoruz. Güya dayı şimdi yeğeninin işini bitirecek. Ya etmeyin, yapmayın. Bir evliliğe kıyamete kadar ısrar etmenin bir manası yoktur. İstenir, tartışılır. Yani heyetler gelecek, Birleşmiş Milletler havale edilecek. İşte Mekke'den İslam Konseyi gelecek. Böyle evlilik olmaz kardeşim. Sonra bunların hesabını nasıl yapacaksın? Bu adam 30 defa senin kapına geldi. Cami imamı karıştı, vakıf başkanı gitti. Devlet konusu haline geldi. Bunlar o kadından sonra hesap sormayacak mı? Bu kadar pahalı bir şey değilmişsin sen aslında. Fiyatını yanlış koymuşlar senin. Demeye gelen itirazlarını nasıl önleyeceksin? Evliliklerimiz tabii olsun. Hakkaniyete uygun olsun. Bu referans meselesinde pek çok mümin kıyamet günü hainlik dosyası açılmış bir insan olarak dirilecek. Herkesin haberi olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

günahkar bir sesleniştir bu, günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir ve sen her şeye kadirsin, kudretin her şeye galiptir ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp "Ya Rabbi, ben pişmanım" diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa katıyor.

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İfk hadisesi çok hızlı bir şekilde özetleyecek olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinin 5. senesinde, vefatından 5 sene önce demek oluyor bu. Beni Mustalık denen bir mıntıkada bir askeri harekat yapıldı. Bu harekat esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce yaptığı gibi ve daha sonra da devam ettiği gibi hanımlarından birisini beraberinde götürüyordu. O seferinde de kura çekmiş Ayşe annemizi yanına almış. Ayşe annemiz radıyallahu anha beraber orduyla gitmiş. Geri gelirlerken mola verilen bir yerde Ayşe annemiz devesinin üzerinde Hevdeç denen bir sepet gibi bir şey var. O sepetin üstünde kadınlar yolculuk yapıyorlar. Ayşe annemiz mola verilen yerde görevliler Ayşe annemizi o sepetten indiriyorlar ya da işte kafes diyelim. Ondan indiriyorlar. Ayşe annemiz de istirahat ediyor. Bu arada Ayşe annemiz ihtiyacı için askerlerin bulunduğu yerin ötesinde bir uzak bir yere gidiyor. Geri geliyor, tam Hevdecine bineceği zaman gerdanlığını düşürdüğünü görüyor. Gerdanlığını aramak için tekrar çıkıyor. Bu tabii bir o zamanın şartlarına göre tuvalet ihtiyacının nasıl giderildiğini bilmeyi gerektiriyor. Şimdiki gibi tuvalet bir yer değil. İşte burada mola veriliyorsa 250-300 metre öteye gidiyorlar, tuvalet ihtiyacını görüp geliyorlar. Evlerde de öyle. O zaman yani şehrin tuvalet ihtiyacı görülen yerleri var. Oralarda gidip tuvalet ihtiyacını görüyorlar. Ayşe annemiz kolyesini aramak için geri dönüyor. Geri döndüğünde buluyor kolyeyi. O arada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hareket emri veriyor. Kafile yola çıkıyor. Ayşe annemizin bindiği devenin üstündeki o Hevdeç kafesi de kaldırıp 4 kişi devenin üstüne koyuyorlar, bağlıyorlar. Ayşe annemiz hafif bir kadın olduğu için içinde var mı yok mu hissedememişler onu. Ayşe annemiz geri geldiğinde bakmış ki deve de yok, ordu da yok. Anlamış ki bunu orada unutup gittiler. Kendisi Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadistir bu. Baktım olacak gibi değil, çarşafımı kafama kapattım diyor. O olduğu yerde yatmış, uyuyakalmış. Daha sonra o zamanki taamül gereği ordunun bir artçısı var. Artçı dedikleri ordu gidiyor, onun İşte diyelim 500 metre gerisinden, 600 metre neyse gerisinden birisi unutulan eşyayı toplayarak geliyor. Safvan İbni Muattal radıyallahu anh ashab-ı kiramdan o gün artçı göreviyle geriden eşyaları toplayarak geliyormuş. Ordunun konakladığı yerde bakmış ki Safvan kara bir eşya gibi bir şey unutuldu. Yanaşınca kadın olduğunu anlamış. Ayşe annemiz diyor, ben de uyandım o arada diyor. Bakınca Ayşe annemiz olduğunu anlamış. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun yahu demiş. Peygamberin hanımını bırakıp gittiler burada. Şaşırmış. İnmiş hayvanından. Ayşe annemizi hayvanına bindirmiş. İpinden asılarak da hayvanı götürmüş. Yani kendi devesine Ayşe annemizi bindirmiş. Orduyu ileride bir yerde yakalamışlar.
Ordudan geriye dönenler bakmışlar ki bu Safvan tek geliyordu, yanında da bir kadın var. Allah Allah, bu nedir filan derken yanaşınca bakmışlar ki Ayşe radıyallahu anha, münafıkların başı Abdullah İbni Übey İbni Selül bunu çok iyi değerlendirmiş. Allah Allah, genç bir adam, genç bir hanım Ayşe ile yalnız geliyorlar demiş. Bu kadar ama. Yalnız ha, Ayşe ha, Safvan ha, Medine'ye gidene kadar çalkalanmış ordunun içindeki sosyal medya. O zamanki sosyal medya çalkalanmış. Ayşe annemiz kendisi bu olayı anlatıyor. Medine'ye döndük diyor. Yol iklim şartlarından dolayı herhalde hastalanmış. Fakat

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bir değişiklik var. Her zamanki esprilerini, nezaketini yapmıyor. Nasılsın Ayşe Hanım diyor. Gidiyor gibi. Böyle bir mesafe koymaya başladı. Ben bir şey anlamadım diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani bu bir tür mesafe koymasını, soğuk kalmasını anlayamamış. Bunun üzerine ne oldu filan diye endişe edip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iznini alıp babasının evine gitmek istemiş. Yani hastayım, tedavi olayım ya Resulullah diye. Efendimiz de izin vermiş, gitmiş. Eve gittiğinde fırtına kopmuş tabi. Annesi böyle böyle Medine çalkalanıyor demiş. Yani böyle bir olay. Şok geçirmiş. Yani o arada diyor ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun sözünden başka Safvan'ın ağzından tek bir kelime de duymadım ben diyor. Yani eli eline değdi başka. Öyle bir şey yok zaten. Ağzından kelime bile duymadım ben. Fakat kime anlatacaksın? Meğer Medine'de herkes, biraz sonra ayetler göreceğiz, Allah-u Teala o lafı geveleyip duruyordunuz diyor. Müslümanların hepsine hitap ederek. O lafı geveleyip duruyordunuz diyor. Bu arada Abdullah İbni Übey İbni Selul, münafıkların başı, bu çalkantıyı başlattı. Fakat hiç umulmayan kimseler bu dedikoduya karıştılar. Bunlardan bir tanesi de Mistah bin Esase'dir. Bu da sahabi ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın teyzesinin kızının oğlu. Çok fakir birisi, Ebu Bekir'in sadakalarıyla yaşıyor. Dedikoduyu büyütenlerden biri de bu. Hemen hemen kuzeni Ayşe annemizin. Büyütüyor. Hassan İbni Sabit radıyallahu anh dedikoduya karışmış. Şimdi konu çok ağır bir konu. Resulullah'ın hanımı, müminlerin annesi kötü bir şeyle itham ediliyor. Bu itham şaka kaldırır, dedikodu götürür bir tarafı yok. Her halükarda Ayşe annemiz perişan oluyor. Diyor ki o gece sabaha kadar ağladım, sızladım. Gündüz de gözüm kapanmadı. Akşama kadar öyle 24 saat ağlamış. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişiyle, bu olay bir ay sürüyor arkadaşlar, İstişare etmiş. Bu iki kişi, biri Ali, biri de Üsame bin Zeyd radıyallahu anh. Efendimiz vefat ettiğinde Üsame kaç yaşındaydı? 17. Bu olay 5 sene önce olduğuna göre hep Üsame'nin 17 yaşında komutan olduğunu söylüyoruz ama bu olayda Üsame 13 yaşlarındaydı. Ve onlara ne sormuş? Ayşe hakkında kötü bir şey düşünebilir misiniz demiş. Üsame de böyle bir şey olmaz ya Resulullah demiş. Ali radıyallahu anh da üzme kendini ya Resulullah demiş. Yani öyle bir şey var veya yok, üzme kendini sen. Medine'de kadın mı yok demiş. Sonra da bir teklifte bulunmuş. Hizmetçisi var, Berire isimli bir kadın. Ona soralım demiş. Her halükarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbi rahat etmiş. Bu arada vahim bir olay oluyor. Aradan 20 gün 25 gün geçmiş. Vahiy kesilmiş. Ayşe ile ilgili vahiy gelmiyor. Elde bir belge yok. Medine çalkalanıyor. Ne denebilir? Yani yok canım, benim hanımım böyle bir şey yapmaz desen şeriata aykırı bu. Bir belge var orada. Belge gerekiyor. Yokluğuna da varlığına da belge gerekiyor. Bir kişi beş kişi değil bu çalkantıyı sürdürenler. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Evs ve Hazrec'in de bulunduğu Mescid-i Nebi'de bir gün ayağa kalkıp buyuruyor ki ya ashabım diyor, ailem ve namusum konusunda bana yardım etmez misiniz diyor. Yardım edin bana diyor. Bir peygamberin kardeşlerim, alemlere rahmet olarak gelmiş bir peygamberin şu imtihanına dikkat ediniz. İmtihandan müstesna kulu yok Allah'ın demiştik. Sa'd ibn Muaz, Evs'in büyüğü, ayağa kalkmış, ya Resulallah demiş. Şu cemaate bak, Evs'ten kim bu işe karıştıysa göster kafasını vurayım burada demiş. Hazreç'ten kardeşlerimizin de kim yaptıysa onlar da onun kafasını vursunlar. Peygamberin namusuna dil uzatan gitsin bu dünyadan demiş. Bir sahabinin göstereceği çok büyük bir samimiyet. Allah ondan razı olsun. Ama Evs'in büyüğü bu. Evs Medine'deki iki büyük kabileden birisi. Evs'in büyüğü. Hazreç'in büyüğü Sa'd bin Ubade ayağa kalkmış. Sen seninkini öldür bizimkine karışma demiş. Böyle kaba ağa lafıyla. Arkadaşlar Sa'd bin Ubade böyle geçen sene Müslüman olmuş. İşte hala şöyle yapan böyle yapan biri değil. Bedir görmüş adam bunlar. Ensar. Bu enteresan bir şey. Demek ki Ashab-ı Kiram'da insan toplumuydu dedik ya, burada yansıyor bu işte. Evs'ten biri öldürelim bu işi yapanı deyince hamiyet dediğimiz duygusallık devreye girdi. Sen ne karışıyorsun bizim işimize dedi. Bunlar birbirine girdiler orada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zoraki teskin etti. Yani onlardan yardım istedi. Az kalsın can pazarına dönüyordu Mescid-i Nebi. Yardımdan da vazgeçmiş oldu. Burada çok enteresan bir olay daha var. Ayşe annemiz diyor ki, işte o olaydan sonra babasının evine gitti. Orada da akşamdan sabaha, sabahtan akşama kadar ağlıyor. Hastalanıp yataklara düşmüş. Anası ağlıyor, babası ağlıyor, Ebu Bekir ağlıyor, annesi ağlıyor. Kapı çalındı diyor. Ensardan bir kadın selam verdi, içeri girdi diyor. Buyur dedik, içeri girdi diyor. Yani Ayşe ağlarken evinde oturmaya utanmış, onunla ağlamaya gelmiş. O da oturdu benimle akşama kadar ağladı diyor. Yani Ayşe'nin acısını, kendi acısı hissetmiş, oturmuş orada ağlamış akşama kadar. Böyle bir sahne. Bunları Buhari'den Ayşe annemizin bizzat kendi ağzından rivayet ediyoruz. Sonra bir ay kadar vahiy kesilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize gelmiş. Ayşe, böyle bir dedikodu var. Bu dedikoduya tövbe mi edeceksin? Kendini savunacaksın mı? Ne diyeceksin gibi ağzını mı yokladı artık neyse. Ayşe annemizle bunu konuşmuş Efendimiz. Hoca çocuğunun masumiyeti bizde var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımıma uzatılan dilleri keserim dememiş ama. Ayşe ne diyorsun, böyle bir dedikodu var buyurmuş. Ayşe annemiz de enteresan. 20 yaşından küçüktü bu sözleri konuştuğu zaman. Demiş ki, ben size böyle bir şey yok desem inanmayacaksınız. Evet böyle bir şey yaptım, Allah affetsin dememden başka hiçbir sözüm size inandırıcı gelmeyecek. Ben de Yakup'un yaptığı gibi fısabrun cemil der, içime kapanırım, ne yapayım demiş. Yani savunmaya da savunmamış da kendisini. Böyle enteresan bir şey. Diyor ki, ben Allah-u Teala'nın benim için, benim gibi bir kızcağız için vahiy indireceğini zannetmiyordum diyor. Olsa olsa Peygamber aleyhisselam bir rüya görür. Gördüğü rüyada da tamam sen temizsin der. Ama benim için Kur'an'dan ayet iner zannetmiyordum diyor. Ayşe anamız bile bugün 2000'li yılların dersi olacak ayeti beklemiyormuş demek. Sonra 30. günden sonra bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in evine gelmiş. Ayşe müjde olsun, Allah'a ayet indir senin için demiş. Ayet indirdi demiş. Biraz sonra dinleyeceğimiz innellezine ca'u bil ifki husbetun minkum ayetini okumuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayetleri okumuş. Böylece Ayşe annemiz Allah katında tertemiz olduğu Kur'an'la sabit olmuş. Bu olayla ilgisi yok. Ebu Bekir'in evinde, Ebu Bekir'in hanımı, yani Efendimizin kaynanası, Ebu Bekir'in hanımının yanında oluyor bu olay. Ebu Bekir de orada. Ebu Bekir'in hanımı Ayşe'nin yanında demiş ki, kızım bak ayet indi, tertemiz oldun, kalk Resulullah'a teşekkür et demiş. Ben Allah'tan başkasına teşekkür etmem demiş. Edeceksem Allah'a hamd ederim demiş. Bu ayetler arkadaşlar inşallah Müslümanlık protokolümüzün çok önemli bir maddesi olarak dosyalarımıza girmeli. Allah ne büyük bir imtihanla imtihan ediyor. Bir ay direniyor. Ayet iniyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bile bilmiyor teşekkür borcunu. Allah'a hamd ederim ben diyor. Allah'a hamd ederim diyor. Beni temizledi Allah. Yani temiz olduğumu ortaya çıkardı. Ayet bu işe karışanlara 80 sopa vurulmasını emrediyor. İftira ettikleri için. O uygulanıyor. Şimdi kardeşlerim, bu ayet üzerinde dersler yapacağız. Ancak elinizdeki metinlerden de ayetlerin meallerini okuyorsunuz, okuyacaksınız. Teberruken ayetleri bir dinleyeceğiz önce. Ondan sonra ayetlerin tefsirini de beraber dinleyeceğiz. Şimdi şu çetrefilli, dumanlı, stresli dünyadan 14 asır önce şu Aişe radıyallahu anhaya iftira edilişini Allah-u Teala'nın anlattığı ayetleri dinleyelim. Teberruken zihinlerimiz, kulaklarımız o günlere gitsin. Ondan sonra konuya tekrar dönelim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Kur'an'ımızın En-Nur suresinin 11. ayetinden 20. ayetinin sonuna kadar olan bölümü Hafız Abdülbasit Abdüssemed'den dinledik. Allah ona da rahmet etsin. Şimdi tabloyu bir kere daha toplayalım. Bir, hangi zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada bereket ve rahmet kaynağı olarak mübarek vücuduyla bulunduğu zaman? Yer neresi? Resulullah'ın Medine'si. İnsanlar, toplum kim? Resulullah'ın ashabı kiramının olduğu toplum. İtham edilen, üzerinde iftira, şimşekleri çaktırılan kim? Resulullah'ın hanımı, müminlerin anası, Ebu Bekir'in kızı Aişe radıyallahu anha. Konu ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımının, ümmeti Muhammed'in annesinin iffeti. İtham konusu. Netice ne? Altıncı madde, Allah'ın levh-i mahfuzundaki Kur'an'ıyla tertemiz, lekesiz, Resulullah'tan başkasının eli değmemiş olduğu belgesi. Sonuç. Ders ne? Yedinci madde, ders ne? Ümmeti Muhammed, Resulullah'ın zamanında da olsa, Medine'de de olsa, ashab-ı kiramın bulunduğu toplumda da olsa, Resulullah'ın hanımı üzerinde de olsa, iftiranın en çirkini gibi bir şey bile olsa, kul çileye hazır bir hayat yaşamalıdır. Ders bu. Ama Allah sonunda kulunun yardımını gönderir, ayrı bir konu. Şu anlattığımız Aişe olayı arkadaşlar, Buhari'de, Müslim'de ve diğer pek çok hadis-i şerif kitabında, ama özellikle Buhari ve Müslim olması yeterli. Bu anlattığım gibi bizzat Aişe annemizin ağzından anlatılıyor. O günden beri ümmeti Muhammed bu ayetlerin Aişe annemizle ilgili olduğunu, Aişe annemizin de bu konudan tertemiz çıktığını anlatır. Ne yazık ki maalesef Şiiler arasında, şimdi burada kamera önünde söylemeyi hayal edeceğim şekilde, bu ayeti, bu hadisleri yok sayıp Aişe annemizin üzerinde o zamanki edepsizce uzanan dillerin uzantıları vardır. Hepsi öyledir diyemem, Allah'tan hayal ederim. Ama tefsir kitaplarından kendilerine göre tarih kitaplarına kadar bu olay onlarda o gün Abdullah İbni Übey'in hoşuna gidecek şekilde anlatılıyor. Bu da onların ne kadar ne olduklarını, hangi dinden, hangi peygamberden, hangi ehli beytten ne anladıklarını, kendileriyle Allah arasındaki bir iştir. Biz ümmeti Muhammed olarak böyle iman ediyoruz elhamdülillah.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Şimdi arkadaşlarım, kardeşlerim, Ayşe annemiz Rabbine kavuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le buluştu. Biz de inşallah Havz-ı Kevser'de onlarla buluşacağız. İfk olayı orada kaldı. Ama iblisin halatları bu dünyada duruyor hala. Bu ayetler en başta söylediğimiz gibi bizim iman ettiğimiz, bizim okuduğumuz ayetlerdir. Bu ayetleri şimdi dinleyelim tekrar. Tercüme olarak, meal olarak, tefsir olarak bakalım ne diyor bize, neden? Neden? Çünkü biz bu ayetleri iman malzememiz olarak gördüğümüz gibi ders malzememiz olarak da görmek zorundayız. Herhangi birimizin böyle bir afete düşme ihtimali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibine oturma şerefiyle şereflenmiş bir insandan daha mı düşüktür? Herhangi birimizin hanımı, herhangi birimizin kızı, Ayşe'nin nesi olabilir bu dünyada olsa olsa ki bizden uzaktır böyle bir şey diyeceğiz. Çok önemli. Bu ayrıntıya hepimiz dikkat edeceğiz. Biliyorum bekar kardeşlerim bu konuyu evliler kadar hassas anlamıyorlar. Anlayamıyorlar. Ama teyemmümü de abdestin yerine nasıl geçtiğini anlayamıyor insan da bir gün teyemmüm yapmak zorunda kaldı mı o zaman ne mühim bir ibadetmiş o zaman anlaşılıyor. Başımıza bir musibet gelmeden, iffetimizle ilgili bir itham olmadan bu Ayşe'nin çektiği çileyi çekersek inşallah kıyamet günü onunla beraber onun şefaatine erenlerden oluruz. 11. ayeti mealen çok tefsirine girmeden değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Not tutunuz, Arapça bilmek şart değil. Rabbimiz bizimle konuşuyor. Biz bunu kalbimizle anlarız. Ben yine tercüme edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne câû bil ifki. Şu iftirayı uyduranlar, konu belli. Ayşe annemize ait iftira. Bunu uyduranlar. Usbetum minkum. İçinizden bir gruptur. İçinizden sözü kime? Ashab-ı kirama. Yani dışarıdan Bizans'ın gönderdiği casusların yaptığı bir hareket değil bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle cihada gitmiş ordunun içinden insanların karıştığı bir risk. Usbetun minkum. İçinizden bir grup bunlar. İçinizden kelimesi dışarıda aramayın arayacağınızı. Kendi içinizde dikkatli olun mesajı veriyor. Burada cümle çok önemli. La tahsebuhu şerran lekum. Bir ay Peygamber aleyhisselam karalara bürünmüş. Ayşe anamız diyor ki gözümden akacak yaş kalmadı diyor. Göz yaşları kurumuş. Ebu Bekir ağlar. Medine karalara bürünmüş. Ashab-ı kiram birbirini kıracaklar neredeyse. La tahsebuhu şerran lekum. Siz bunu kendi aleyhinize bir kötülük zannetmeyin. Allahu Ekber. Ne zannedeceğiz? Bel huve hayrun lekum. Sizin için bir hayırdır bu. Her şeyi kul bilmeyecek. Ayetlerin devamında göreceğiz. Allah biliyor ne hayır ne şer. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْاِسْمِ Bu olaya karışan herkesin kendi işlediği suç kadar günahı var. وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Bu işi asas kim yaptıysa en büyük azap ona olacaktır. 11. ayeti Nur suresinin arkadaşlar, başınıza gelen bu iftira olayı içinizden birilerinin operasyonuydu. Siz bunu kendinize kötülük zannetmeyin. Bu sizin için bir hayırdır. Ben tefsirlere bakıyorum da bu hayrı şöyle doya doya nasıl bir hayır olduğunu doğrusu anlamış değilim ama sadece kendi nefsimle, mini çapımla ilgili bir izahat söylüyorum. Bu olayla beraber mesela Zeynep isimli hanımı vardı Efendimiz. Zeynep binti Cahş hanımıydı. Anam, anamdan daha anam. Yani bir puaya biçemiyorum, değer biçemiyorum onunla ilgili. Ama Ayşe deyince bir başka anne diye sarılasım geliyor. Hiçbir hayır olmasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe'si analarımızdan daha ana oldu bize bu olay sayesinde. Ama asas hayrın ne olduğunu Allah biliyor. Hafız Abdussamed'den ayeti bir kere daha dinleyelim.

لكم لكل امرئ

0: 12. ayette Allah-u Teala bütün ashab-ı kiramın bu olaya karışanlarına acaba yahu neden diye soru işareti koyanlarına soru soruyor. لَوْ لَا اِسْسَمِعْتُمُوهُ Ey iman edenler! Bu konuşmaları duyduğunuz zaman Safvan İbni Muattal Ayşe'yi getirdi de Ayşe Safvan dendiği zaman ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا Siz mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak kendiniz hakkında hayırlı bir düşünce niye düşünmediniz? Bugünkü ifadeyle söyleyecek olursak, bu dedikoduyu duyduğunuzda vicdanınız neredeydi sizin ey mümin erkekler, mümin kadınlar? Neredeydi vicdanınız? وَقَالُوا هَذَا اِفْكُمْ مُب۪ينَ Niye demediniz? Bu apaçık bir iftiradır canım. Niye demediniz? Ayşe'ye demiyor bu sözü. Safvan'a da demiyor. Safvan'ı ve Ayşe'yi kendisi kabul etmeyen mümin anlayışına Allah soru soruyor. Ümmeti Muhammed biri hepsi olan, hepsi bir olan bir ümmet olmalı. Bizden biri yapmaz. Kefileyiz biz. Niye diyemediniz? Bu ümmeti Muhammed'de birbirlerine kefalet düzeyinin ne olması gerektiğini gösteren ayet. 12. ayeti Nur suresinin. Eşinin telefonunu her akşam eşi uyuyunca kimlerle görüştü diye istihbaratçı gibi takip eden, karı kocanın birbirine itimat olmadığı toplumun adı da mümin toplum. Ayşe'ye ve Safvan'a radıyallahu anhuma niye kefil olmadınız dediği toplum da mümin toplum. Abdüssemed'den bir kere daha dinleyelim ayeti.
1: لَوْلَا

13. ayet. Levla ca'u aleyhi bi arba'ati şuhada. Bu iftiraya kalkanlar 4 şahit getirselerdi ya. Madem böyle bir iftira yapıyorlar, 4 şahit getirsinler. Fe izlem ya'tu bi şuhada. Eğer şahit getiremezlerse fe ulâke indallâhi humul kâzibûn. Onlar Allah'ın yanında yalancıdırlar. Demek ki bir zinayı ancak 4 şahitle, ki o şahitler de mümin karakterli insanlar olacak, ispat edebilen ithamda bulunabilir. Aksi takdirde Allah'ın yalancı dediği adamsın sen. Dinle.

0: yuhibbun.
1: Peki Peygamber aleyhisselamın hanımına iftira edildi, Medine çalkalandı, kafirler, münafıklar bayram ettiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yüreğinden vurmaya kalktılar. Bu bir ay sürdü, müthiş bir facia. Ne olacak şimdi? وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Eğer Allah'ın dünya ve ahirette sizi acıyan lütfu keremi olmasaydı, yani Allah rahmet edeceğine dair size karar vermiş olmasaydı, لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Şu gevelediğiniz sözlerden dolayı büyük bir azaba uğrayacaktınız. Demek ki Allah böyle bir faciayı bile rahmetiyle mağfiret buyurmuş. Dinleyelim.

Diğer ayette anlatmaya devam ediyor Allah-u Teala. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ Siz bunu geveleyip duruyordunuz. Açık söyleyen oluyor, yahu diyen oluyor, acaba diye merak ettiğini, endişelendiğini söyleyen اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ Geveleyip duruyordunuz. وَتَكُولُنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ Bilmediğiniz şeyi konuşuyordunuz. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا Bir kadının namusuyla ilgili şeyi basit zannediyordunuz. وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ Allah'ın yanında büyük bir şey bu. Bir kadının namusunu konuşuyorsunuz. Basit zannediyordunuz bunu. Hangi toplum ne demiştik? Resulullah'ın ashabının toplumu. وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ Allah'ın katında çok büyük bu. Dinleyelim ayeti.

ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. Bu sözü duyar duymaz böyle bir şey konuşmak bize yakışmaz deseydiniz ya. Demek ki bu ne demeleri gerektiğini öğretmek için Allah'ın laboratuvarda onlara yaşattığı bir olaymış bu. Kıyamete kadar da bir hoca efendinin kızıyla ilgili, bir siyasetçinin eşiyle ilgili, komşusunun ahlakıyla ilgili, filanca Müslümanın ticaretiyle ilgili bir şaiayı Facebook haberini, Twitter haberini değerlendirirken bir müminin benim Twitter'ımda böyle bir şey olamaz deyip demeyeceğini öğretmek için Allah böyle bir ders vermiş. Kultum ma ikunu lana

tekelleme bihaza. Böyle bir şey biz konuşamayız. Subhanek. Haşa, böyle bir şey olur mu? Haza buhtanun azim. Çok büyük bir iftiradır bu. Deseydiniz ya, Allah buyuruyor. Deseydiniz ya. Peygamber aleyhisselam benim hanımıma özel muamele yaparım diyecek hali yok. Siz niye demediniz bunu ey müminler? Niye siz kamuoyunu oluşturmadınız? Niye açık noktalar bıraktınız münafıkların dedikoduları için? Ayeti dinleyelim.

Ve Rabbimiz ikazını yapıyor. Ya'idhukumullah. Allah size öğüt veriyor. En te'udu limislihi ebeden. Bunun benzerine ebediyen bir daha dönmeyin. Sakın bir daha böyle bir şey yapmayın. İn kuntum müminin. Eğer müminseniz. Bu tuzağa mümin bir kere düşer. Müminseniz sakın bu tuzağa bir daha düşmeyin. Ya'idhukumullah. Allah'ın öğüdüdür size bu. Kıyamete kadar. Kur'an kime mümin dediyse, kim Kur'an benim kitabım dediyse, dinleyelim.

0: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ Allah size ayetlerini açıklıyor. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Allah her şeyi bilir, yaptığı her şey yerli yerindedir. Bu olay, ifk olayı, Ayşe'nin kuruyan gözyaşları, kahrolup perişan olan Peygamber aleyhisselamın yüreği, ezilip büzülen, utanan, mescide gidemeyen Ebu Bekir, karalara bürünen Medine, mahzun ashab, Sa'd bin Muaz'ın o dik dıkış çıkışına karşı, şeytanın aldattığı Sa'd bin Ubade ve yanındakiler, kız kız gülen hain Abdullah ibn Übey ibn Selul, bütün bu manzaralar Allah'ın bildiği şeylerdi. Yaratılmadan Allah, bu insanlar yaratılmadan, kainat yaratılmadan Allah biliyordu. Ve bir hikmetten dolayı böyle yaptı Allah. Kıyamete kadar ders bu. Twitter'ına dikkat et. Kadın meclislerindeki dedikodulara dikkat et. Erkeklere yakışmayan meseleleri konuşan erkekliğe dikkat et. Vallahu alimun hakim. Allah açıkladı. Dinleyelim.
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ O adamlar var ya, onlar istiyorlar ki اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِالَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminlerin arasında müstehcen şeylerin, kötülüklerin yayılmasını isteyen sevenler var ya, لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için elim bir azap var, yani çok korkutucu bir azap var. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Hem dünyada hem ahirette. Müminlerin arasında kötülüğün yayılmasını isteyenler, وَاللّٰهُ يَعْلَمُ Allah bilir. Ve entüm la te'alemun. Siz anlamazsınız niye böyle yapıyor Allah. Teslim olun Allah'a. Demek ki kıyamete kadar müminlerin arasında kadınların adının kötüye çıkmasını, genç kızların isminin kötü olmasını veya Müslümanların adının eğri büğrü işlere karışmasını isteyen çirkin ahlaklı bir grup hep bulunacak demek ki. İthal kafalı, ithal yürekli, şeytanın iki ayaklı yürüyen modelleri hep bulunacak. Vallahu ya'lemu ve entüm la te'alemun. Allah bilir onları niye aranızda tutuyor, siz bilmezsiniz. Siz kul olarak üzerinize düşen ihtiyati tedbirlerinizi alın. Dinleyelim.

Ve ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, bütününe, bu olaya karışanlara, karışmayanlara, hepsine, bu bizi de inşallah içine alacağını umut ettiğimiz 20. ayet. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Çok acıyan, çok merhametli olan Allah'ın rahmeti olmasa siz ne olacaktınız bu olaydan sonra? Düşünüyor musunuz hiç? Üzdünüz peygamberi. Dağları önünde su gibi akıtmaya Allah ona müsaade ettiği halde, böyle bir şey ona lütfettiği halde, hurma ağaçlarının önünde gelip secde ettiği, develerin gelip önünde dile konu geldiği bir peygamberi siz ne ile üzdünüz biliyor musunuz? Eşi için söylediğiniz sözün faturasını tahmin ediyor musunuz? Ama görün ki Allah bunu bile bağışladı size. Çünkü o Allah Rauf'tur, Rahim'dir. Dinleyelim.

Sadakallahu azim. Şimdi kardeşlerim, şöyle bir niyet edelim. İnşallah bu ayetler ahlakımıza, ailemize, iman ciddiyetimize katkıda bulunur. Bu niyetle bir, Ayşe anamıza olan sevgimizi milyonlarca kere artırsın diye, iki, o sevginin ziyadeleşmesiyle onların izinden gitmeyi Allah bize müyesser etsin, daha kolay etsin diye, üç ve dört, İnşallah şefaatlerine de ereriz diye bu ayetleri ezberleyelim. Hafız olanlar şöyle bir iki ay zamm-ı sure olarak okusunlar bunu, konusu taze kalsın diye. Hafız olmayanlar da ezberlesinler. Ben tam 6 yaşındaydım ezberlediğim zaman. 26 yaşındakiler kendilerini olmaz zannetmesinler. Ve ayetin mealini de birkaç kere okuyalım. İnşallah Rabbim bu bereket ve feyiz bulutları içerisine bizi de alır. Buradan hızlı bir şekilde bu ifk olayını derleyip toparlayalım arkadaşlar. Bir, ifk hadisesinden gördük ki, kanunu anladık ki, Ademoğlu hata eder. Ashab-ı kiram da Adem'in çocuklarıydı. Bitti. İki, Rauf ve Rahim bir Allah'ımız var. Ayşe'ye uzanan dillerin sahibi imanı, iman taşıyorsa onları bile affetti Allah. Bu kadar işte. Ve ennallaha Raufun Rahim. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatını kendi hanımına bile esnetmedi. Kanun kanundur. İki, bu iki çok önemli. Hoca efendinin çocuğu doğuştan evliya yok demek. Üç. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne de ashabı gaybı bilmiyorlardı. Ashab-ı kiram gaybı bilmiyordu. Resulullah'ın hanımı devesinin üstünde mi değil mi anlayamadılar onu. Perdeyle kapalı bir kafesin içindekini göremediler. Tertemiz olduğunu inandılar ama gaybı bilmedikleri için olay ortada kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bilmiyordu. Bilseydi Ayşe'ye gelip, Ayşe böyle bir şey yaptıysan Rabbine tövbe et demezdi ona. Dedi, çünkü Buhari'de hadiste görüyoruz. Ya nasıl bize gaipten haberler verdi? Allah'ın bildirdiklerini sadece bildirdi. Özellikle gaybı bilmiyor. Çünkü Kur'an ne diyor? De ki ey peygamber, kullâ a'lemul gayb. Ey peygamber, dedi ki ben gaybı bilmiyorum de onlara ya. Allah'ın bildirdiğini biliyorum sadece. Bunu bildirmeyince Allah bilemediler. Gaybı kimse bilmiyor. Ashab-ı kiram da bilmiyorlardı. 4. Çok küçük, çok önemsiz, basit bir şey. Gözlerden kaçıyor ama çok önemli. Bütün bu olaylar, bu bir aylık kapkara bulutların Medine'yi işgal nedeni Ayşe'nin kolyesi. Başvere kayboldu kolye, şimdi onu mu arayayım demedi. Gitti kolyenin peşinden, bu olay oldu. Haşa, yanlış yaptı demek değil. Mal tutkunluğu budur. Kolye, bilezik aynı şey, fark etmez. Bu
küçücük bir not ama. Olayın özüyle ilgili değil. Ders olarak önemli. Ve beşinci madde kardeşlerim. Bu ifk olayı Kur'an'la sabit. Böyle bir olay olmuş. Bunun Aişe annemizle ilgili olduğu, Abdullah İbni Übey İbni Selül münafıkın bunu organize ettiği, Safvan İbni Muattal'ın deveyi çekip getiren olduğu, Mistah radıyallahu anh'ın bu olaya yanlışlıkla karıştığı gibi olaylar Bukhari ve Müslim'in rivayetiyle sabittir. Ümmetin bu konuda bir ihtilafı yoktur. Sadece bahsettiğim gibi Şiilerin kaynaklarında Ebu Bekir'e ve Aişe'ye karşı cahillik bulunduğu için bu ayette Aişe'yi tertemiz göklerden arştan temizlenmiş bir kadın haline getirdiği için bir tür bunu çekemediklerinden başka bir kadın da diyorlar. Kimdi? Vardı işte öyle bir kadın. Bir gün varmış bir yokmuş. Cahilce bir şey. Bunu anmaya bile gerek yok. Ve altıncı gerçek. Ümmeti Muhammed dedikoduya karşı çelik bir ümmettir. Bu çelikliğini kaybedene Allah mümin değil misiniz diyor. Müminler birbirlerinin kefilidirler. Hâzâ buhtânun azîm diyeceksiniz Allah buyuruyor. Ta ne zamana kadar? Belgeye kadar. Gazete haberi belge midir? Asla. Kanuni belge, şeriat belgesi neyse o belgeye kadar beraat-i zimmet esastır müminlerin arasında. Tertemizdir herkes. Çelik bir ümmettir bu ümmet. İçine fitne fesat sızamaz. Sızdığı zaman bu ümmetlik kalitesi düştüğü için sızabilir. 7. Allah zanla hareketi yasaklamıştır. Suizan yasak. Çünkü bu olayda suizandan kaynaklanır. Ortam uygun. Tam da böyle işte görüntülere uygun. Fotoğrafın başını almış, dibini almış. Ortada bu görünüyor zaten. Zanla hareket yasak. 8. Bir suçu işlemekle suça sözlü yazılı eylemle katılmak ortaklıktır. Çünkü bunu dudak hareketleriyle, kaş göz hareketiyle Abdullah İbni Übey başlattı ve kendisi dayak yemedi hain. Diliyle bizzat bunu söylemediği için kurnazca yaptı. Boş boğazlı birkaç kişiye söylettirdi, dayağı onlar yediler. Kurnaz münafık hayret ya yaptı. Öbürleri de hayret ya lafından bir şeyler oldu dediler. Onunki suç olmadı, kıvırdı, öbürlerine dayak yedirtti. Bundan da anlaşılıyoruz ki Allahu Teala tezgahlayan, oynayan, alkışlayan aynı görülüyor göklerde. Böyle görüyor Allah. Ve 9. gerçek, mümin çok şeyi duyar, çok şeyi konuşamaz. Öyle bir adamdır mümin. Duydum diyorlarmış ki sözü İslam toplumunda yoktur. Mümin kat'i bildiğini konuşur. Zanla konuşmaz. Arkadaşlar bu ders bitti. Burada bir küçük not var. Hızlı bir şekilde onu zikredeyim. Bu olay aydınlanınca Ebu Bekir'in yüzü güldü radıyallahu anh. Sonra düşündü, dedi ki yahu bu Mıstah'ı ben besliyorum, kızıma yaptığı hakarete bak, yok lan buna daha burs, sadaka yok buna dedi. Ayet indi öbür gün. Hangi ayet indi? Yine Nur suresinin ayeti. وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sadakallahu'l-Azim. Sizden
parası olanlar, malı olanlar, akrabalarına, yardımlara, fakirlere, miskinlere yardım etmekten vazgeçmesinler. Affedin gitsin. Boş verin. Allah'ın da sizi affetmesini istemez misiniz? Ebu Bekir ayeti duyunca, ayetin kendisiyle ilgili olduğunu anladı. Allah'a yemin ediyorum ki ölünceye kadar müstahı aç bırakmayacağım dedi. Yeter ki Allah beni affetsin. Bir günde bir ders bunun için yapacağız inşallah arkadaşlar. Şu ifk olayından daha hafif bir imtihan değildi Ebu Bekir için bu. Ama kazandı Ebu Bekir. Bir ay yüreğini yakan olayın ana faillerinden birisine öbür ay götürdü, erzak verdi. Allah onlardan razı olsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında.

tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Vadiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin.
bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok.

kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde. Yıldız efendim.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi başlıyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmetimizin mevcut halini, yarınlarını, geçmişini Kur'an'a iman eden müminler gözüyle görmek zorundayız. Basın üzerinden, siyaset gündemi üzerinden, ekonomi haberleri üzerinden izlendiğinde Allah'ın murad ettiği bir ümmet görmeyebiliriz. Hatta şeytan bizi Allah'ın muradına rağmen sanki bir şey oluyormuş gibi inandırabilir de Allah muhafaza buyursun. Bir düşünce yörüngemiz olması lazım kardeşlerim. Yörünge bizim imanımızdan oluşmalı. Düşünüyoruz. Bu düşündüğümüz şey, hissiyat, yörüngemiz Allah'ın kitabından, peygamberinin sünnetinden aleyhissalatu vesselam ve ümmeti Muhammed'in 1500 seneye yaklaşan tarihindeki gerçekler üzerinden olmadığı zaman yörüngemiz Allah'ın peygamberinin, müminlerin, düşmanlarının ufku üzerinden olduğunda bugün ümmeti Muhammed'in siyasi geleceğini tarumar edilmiş olarak görenler, yani ümmetin siyaseti yok, ekonomisi yok, geleceği olmaz düşünenler, sadece siyasette bir kaos bulanlar, üzerine basa basa, kenarında dura dura söylüyorum, çok geçmez bu ümmetin namazının da gereksiz olduğunu düşünüyorlar. Bugün ibadetlere, zikre, namaza, oruca, hacca çok sarıldığını zannedip ümmetin siyasetinde sadece sorun var diye evhama kapılanlar çok geçmez 10 yıl, 20 yıl sonra böyle bir namaza gene gerek var deyiverebilirler. Ümmeti Muhammed'in İslam'ı, Kur'an'ı bir bütün, Allah'ın indirdiği tazeliğiyle ve bütünlüğüyle mevcuttur. Bunun bir parçasının çürüdüğünü iddia edenler ya da işlevsiz kaldığını zannedenler, o çürük parçanın diğer sağlam parçaları da çürütmeyeceğini mi söyleyecekler? Allah Azze ve Celle peygamberinin eliyle oluşturduğu İslam sisteminin siyasetini kafirlerin saldırılarından koruyamadı da bir namaz, hac, umre, Ramazan'da iftar mı kaldı İslam namına? Kalenin gerisi çöktü de o burçları mı kaldı diye bir irdeleme yaptığı zaman şeytan 20 sene sonra, bugün siyasetin şeytanın elinde çöktüğünü kabullenmek mecburiyetinde hissedenler kendilerini, yarın namazı, orucu ve bir tür hijyenik dezenfekte olmak için avuntu olarak gittikleri umreyi de şeytanın yıktığına inanıp evlerinde oturacaklardır. Bu sözümü belgelemek için kerametler göstermem gerekmiyor. Bundan sadece 70 sene önce bu topraklarda hilafeti kaldırıp Kur'an'ın okunmasını yasaklayıp ezanları susturan, otoritenin ve zulmün başındaki insanın karısı hiçbir medya görüntüsüne fotoğraf vermeyecek kadar tesettürlü bir kadındı. O zaman ezan sustuğunda Müslümanların kadınlarının tesettürünün bir gün bu kadar açılıp saçılacağını, tesettürün moda üzerinden takip edilebilir, borsası bulunan bir mekanizmaya kurban edileceğini hiçbir Müslüman hayal etmiyordu. Bugün ise kadınların kapitalizmin çarkları arasında iş yerlerinde heder edilmesine, anneliğin, kadınlık sultanlığının, kraliçeliğinin sanayi tesislerine, tekstil atölyelerine feda edilmesine Müslüman kadınlar vacip gözüyle bakıyorlar. Olur mu olmaz mızı bitti de vacip midir farz mıdır adeta konuşuyorlar. Çöküş eğer kabullenilirse, dağdan yuvarlanılış benimsenirse eğer, dağın şurasında durabiliriz diyemez hiç kimse. Dağın dibindeki vadinin dışında ölmüş ceset olarak beklemekten başka hiçbir alternatifi yoktur yuvarlananların. Ama bu ümmetin fırtınaları olur. Kar, bulut veya sis kaplayabilir cephemizi. Ama bu ümmet zirve ümmettir diye bekleyenler ve bu umutla taşınanlar biiznillahü teala 500 sene sonra bile Allah'ın huzuruna çıktıklarında ümmeti Muhammed'i Medine'de teslim aldıkları günkü gibi İstanbul'da muhafaza etme şerefiyle yaşayacaklardır. Bu sebeple kardeşlerim, bizi düşünmeye sevk eden veya düşünme zeminimizi oluşturan organların yörüngesi Kur'an mıdır, Resulullah'ın haberi midir aleyhissalatü vesselam, ümmeti Muhammed'den olmakla iftihar eden kitle midir, yoksa medya mıdır, haber bültenleri midir, borsa haberleri midir? Bu çok önemli. Kur'an üzerinden düşünenler için ağlamaya vakit bile yoktur. Gerek de yoktur zaten. Çünkü Kur'an Bismillahirrahmanirrahim diye ilk sayfayı açtığından itibaren bütün müminlere Musa Aleyhisselam'ın çilesini anlatan bir sureyle kitabına açılış yapıyor. Namazı emretmeden, orucu emretmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dair ayetlerle başlamadan önce İnnellezine keferu sevaun aleyhim diye bu ümmetin geçmişindeki mümin kardeşlerinin ilk İslam nüvelerinin kafirlerle nasıl mücadele ettiklerini anlatan ayetlerle başlıyor. Kur'an-ı Kerim cihadı, orucu, haccı ve diğer Allah'ın emirlerini anlatmadan önce yeryüzünün en seviyesiz tavırlarından biri olan Yahudilerin bir peygamberin emrine rağmen bir ineği bile boğazlamayacak kadar şahsiyetsiz ve düşük peygamberlere bir sürü yokuşa sürme anlamındaki itirazlarının anlatıldığı Bakara suresiyle başlıyor Kur'an. Mümin bir insan, Allah'a iman eden ve Kur'an'ın hidayet kaynağı olduğunu bilen bir mümin, İslam'ın şartlarıyla değil Yahudilerin şartsız itirazlarıyla başlayan Kur'an'dan anlar mesajı zaten. Bu hayatta mücadele, bir ineği keserken sarı inek mi, boynuzlu inek mi, topal mı inek mi, kuyruğundan mı tutalım, boynuzundan mı tutalım diyen, göklere doğru elini kaldırmış bir peygamberi ineğin kuyruğuna tutarak oyalayan insanlarla başlayan bir Kur'an'ımız var bizim. Bundan anlaşılır ki bu hayat, camilerde
1: namaz kılma mücadelesinden önce negatif pozisyonları gidererek devam ettirilmesi gereken bir hayattır. Kur'an'a baktığımda bunları görüyorum ben. Ama Kur'an'dan sadece teselli ayetlerini ve çoluk çocuğu cici cennetle müjdeleme ayetlerini alırsan, Yahudilerin ineğini nereye koyacaksın? İneği koyacak bir ahır bulamazsın bu sefer. Haber tarzından, ekonomi anlayışından, siyaset idrakinden, Allah'ın kitabına hangi gözle baktığına kadar her şey düşünce ahengimizi ve tarzımızı gösteriyor. Onun için düşünce yörüngemiz çok önemli. Kimin yörüngesindeyiz? Ümmeti Muhammed'i 1400 senelik, 1400 küsur senelik tarihi üzerinden inceleyen büyük bir yörünge üzerinde mi düşünüyorum? Yoksa benim doğum tarihim olan filan seneden bugüne kadar gelen yüce tarihi mi konuşuyorum? Ümmet deyince 250 kişilik bir grubumuz mu söz konusu bizim? Kongrede üyelerimiz ve aidat ödeyen kardeşlerimiz mi ümmet? Yoksa Hatice binti Hüveylid radıyallahu anhanın bir numara kayıtlı üye olduğu, gençlerin başında Ali bin Ebi Talib'in bulunduğu ve bugün de son bu saatte doğan mini yavrumuz filanca çocuğun sonunda bulunduğu bu büyük ümmet, milyarları aşmış bu büyük ümmet midir? Fasıkıyla, faciriyle, müttakisiyle, muhlisiyle, abidiyle, zahidiyle, faciriyle bütün bu ümmeti mi konuşuyoruz? Kafa meselesi bu. Yörüngem nerede duruyor benim? Çok önemli. Güneşin etrafında mı dönüyorum? Işığı olmayan bir ay etrafında mı dönüyorum? Döndüğüm yörüngem çok önemli. Şimdi kardeşlerim, ben kitabımız Kur'an-ı Azim'in yörüngesinde dönünce beyinlerimizi çatlatacak kadar ağır hakikatleri görüyorum ki Kur'an önümüze koyuyor. Ama dedim ya, bir defa Kur'an Yahudinin ineğiyle niye başlıyor yahu? Niye Zemzem suresi diye bir sure yok da Yahudinin Bakara suresi var Kur'an'da? Niye Zemzem suresi yok? Niye Hacerul Esved suresi yok? Niye Muhammed suresi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın son 500'üne girmiş de Yahudinin Bakarası ineği Kur'an-ı Kerim'in ilk cüzünün ilk suresi niye olmuş Fatiha'dan sonra? Kur'an'da tefekkürü mucip olmayan bir satır mı var? Bir diziliş mi var? Demek ki bu ümmet önce Yahudi sorununu halledecek. Ama kafalardaki Yahudileşmeyi halledecek. Siyonizm diye bir şeyi abartıp aşılmaz, kaçılmaz, kaçınılmaz bir bela olarak görüp şefaatine sığınarak değil, Allah'ın kitabından hidayet alarak, yörüngesi Kur'an-ı Kerim olan bir çalışma tarzı üzerinden ümmeti Muhammed olarak biiznillah ayağa kalkacağız. Rabbimizin lütfuyla, keremiyle. Kardeşlerim, Enbiya suresinin 105, 106, 107. ayetlerini dinleyelim. Allah-u Teala'nın kitabının yörüngesinde düşününce bu ümmetin ufkunun ne olduğunu görelim. Oturup da haber bültenleri üzerinden dünyaya, Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'ya, Yakın Doğu'ya baktığımızda halimizin perişanlığını görelim. Hakla batılın 10 bin seneyi aşmış koca bir tarihi boyunca, 10 bin yılın içerisinde 20-30 yıllık bir kaostan dolayı hakkı mağlup, perişan halde gören büyük bir maçın, büyük bir oyunun, büyük bir senaryonun 2 dakikasından dolayı senaryoya hükmetmeye kalkan anlayışı görelim. Kitabımız Kur'an-ı Kerim Allah'ın salih kullarının, yani imanın içini dolduran kullarının akıbetinin ne olacağını haber veriyor. Enbiya suresinin bu ayetlerinde. Allah'ın bir salih kulları var, bir de kafir kulları var. Bu dünya coğrafyası üzerinde salih kullarla kafir kullarının mücadelesi var hakla batıl adına. Kim sonunda bunu kazanacak? Galip kimdir? Ben veya o değil. Hak ve batılın adamlarından

Mısır şu anda bir geçici ama davalar baki. Hak davası baki, batılın, iblisin davası baki. Galibi bir geniş perspektiften gördüğümüzde kim galip olacak? Enbiya suresinin 105. ayetinden okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِكَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mevlütlerde, kandillerde, kutsal ayetlerden. Bu ayeti hemen yakaladık. Bak, bildiğimiz bir ayetmiş. Yabancı ayet değil. Ama haber bültenlerinde üst bölümü olmadığı için üst bölümü وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ bölümü yok ortada. Mealine bakalım kardeşlerim. وَلَقَدْ Arapçada kesin ve muhakkak demektir. وَلَقَدْ كَتَبْنَا Muhakkak yazdık. Allah yazdık dediği zaman emrettik, kanun koyduk demek ister. Yoksa bir kalemi alıp yazmaz Allah. وَلَقَدْ كَتَبْنَا Muhakkak yazdık. Fiz zeburi. Zeburda yazdık biz. Min ba'di zikri. Zikirden sonra yazdık. Zikir Tevrat. Çünkü zebur nereden sonra geldi? Tevrat'tan sonra geldi. İlk kitap Tevrat'tır. Sonra zeburdur. Sonra İncil'dir. Sonra Kur'an'dır. Önce zikire yazdık. Sonra da Zebur'a yazdık. Yani Tevrat'ta da Zebur'da da yazdık. Ennel arda dünya yerithuha ibadiyas salihun salih kullara kalacak. Bunu yazdık Allah buyurdu. İnne fi haza bu lebelagan bir ilandır. Li kavmin abidin Allah'a ibadet eden kullara ilandır bu. İnne fi hâzâ lebelâgan likavmin âbidîn ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik zaten. Sen ki bütün alemlere rahmetsin, senin ümmetinden salih kullar bu dünyanın sahibidirler. Ama devir teslim törenine bir miktar masraf yapılacak. Tapu masrafları var. İskan masrafları var. Yerleşme masrafları var. 3000, 5000, 20000 kişi devir teslim töreni için kıyamete kadar gerçekleşecek. Kainat ağırlığına sahip bir devir teslim töreni için Hamza gibi, Ammar gibi 100 bin, 200 bin, 1 milyon insan şehit olup gitseler de tapu masrafları ödenmiş olsa bu devir teslim töreninin çok mu Allah'ın mülkünde? Çok mu? Ümmeti Muhammed'in izzeti ve onuru için 100 bin kişi, 500 bin kişi Kudüs eteklerinde şehit olsa çok mu? وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni biz bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Bunun ağırlığı olarak, neticesi olarak sen ve salih kullar dünyayı devralacaksınız. Bunu kanun olarak yazdık. لَبَلَاغًا لِكَوْمٍ عَابِد۪ينَ Biz Allah'a ibadet ediyoruz diyen bütün kullar bu ilanı, belagı bilsinler. Allah ilan etmiştir. Kardeşler, Zebur neydi? Davud aleyhisselamın elindeki Allah'ın kitabı. Zikir neydi? Allah'ın Musa aleyhisselama indirdiği kitabı. Bu ayet burada ne için okuduğumu henüz anlatmadığım bir ayet. Bu ayette ümmeti Muhammed'e siz merak etmeyin,
dünyanın sağ

sahibi olacaksınız demiyor. Öyle diyen başka ayetler var zaten. Davut peygamberimiz, biz dünya hükümranıyız diyorlardı Davut aleyhisselamla Yahudiler. İlk defa devlet Davut aleyhisselam zamanında oldular. Davut aleyhisselam oğlu Süleyman aleyhisselama imparatorluk miras bıraktı. Yahudiler dünya bizimdir diyorlardı. Öyle diyenlerin kitabında Allah hangi ayeti koydu? Bu dünya sizin değil, salih kullarımındır dedi. Yahudiler sallana sallana Tevrat okuyorlar ya, sallana sallana tapu belgemizin, bizim iskan belgemizin onayına kafa sallayıp duruyorlar. Zebur indiği günden beri, Tevrat indiği günden beri her Yahudi asıl mirasın ümmeti Muhammed'e intikal edeceğini itiraf ediyor. İster Zebur okusun, ister okumasın. Ben Tevrat kabul etmiyorum diyen zaten Yahudi değil. Davut aleyhisselamla biz yeryüzünün sahibi olduk, artık bizimdir diyorlardı. Davut aleyhisselamın onlara getirdiği kitapta bunun başka mirasçısı var, biz burada kiracıyız dedi. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِكَوْمٍ عَابِد۪ينَ Bu bir kanun. Kul isen bunu bileceksin. Ben ümmeti Muhammed'tenim. Elhamdülillah. Henüz tapu kayıt işlemleri bitmediği için arazimizi teslim alamadık. Alacağız. İşlemler sürüyor. Koca dünya şu kadar kıta, bu kadar büyük kıtanın tapusu herhalde kayıt masraflarıyla falan bayağı uzun sürüyor. Ama sonunda bu ümmet topraklarının sahibi olacaktır. Bunu bütün Yahudiler adı soyadı gibi bilirler. Bu ayeti onlar görüyorlar çünkü. Ya biz cahillik edip diyeceğiz ki onların kitabında yoksa bu ayet, silmiş olabilirler. Allah yazdım diyor. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ Tevrat'ta da Zebur'da da yazdım diyor Allah. Yahudiler görmemiştir. Kör Yahudi'nin hesabını ben mi ödeyeceğim? Görmediyse görmedi. Ben gördüm ya. Teknolojisiymiş, gücü otoritesiymiş, uydudan Kudüs arazisini kontrol ediyormuş. Geç bunları ey romancı. Bitti roman dönemi. İnne fî hâzâ lebelâgan likavmin âbidîn. Roman okuma zamanı bitti bu ümmetin. Çocuktuk, siyasetimiz yoktu. Siyaset şeytan işidir demişlerdi bize. Anlamıyorduk bu işleri. Kur'an-ı Kerim'i mezarlıkta okuyun yeter demiştilerdi. Kur'an'ı mezarda okuduk, yetti zannetmiştik. Şimdi Kur'an'ımızı uzaydan yerin en dibindeki kısmına kadar, salonlarda, otellerde, Kabe'de, minarelerde, her yerde Allah'ın kitabını okumayı da öğrenmeye başladık. وَلَقَدْ كَتَبْنَا yazdığını gördük Kur'an'da. Bunu gizleyemez kimse artık. İşte Enbiya suresinin 105. 106. 107. ayeti burada. Çökmüş çürümüş kafalı mümin önce bu ayeti okuyarak iman tazelesin. Ümmeti Muhammed'i ezmeye ve moralsiz bırakmaya kimsenin hakkı yok. Peki bu Yahudilerin Tevrat'ında ve Zebur'unda bu şekilde bize anlatıldı. Bizim kitabımızda bize hitap eden ayet var mı? Oo, asas bize zaten mesajlar. Enfal suresinin 36. ayetinde IMF'den söz ediyor Allah. Veya IMF'den söz ediyor. Veya para sandığından söz ediyor. Güçlü medyadan, aşılamaz süper güçlerden Allah söz ediyor. Mümin kullarına Kur'an haber bülteni değildir. Rabbim Allah'tır deyip dümdüz yola devam edenlerin Rabbi ile iletişiminin kitabıdır. Bu ayeti, şu ayeti Rabbim Allah'tır deyince okyanusun ortasına atlamaya kim razıysa o anlar bu ayeti.
acabalarıyla kacabaları bitmedi.

bilmeyenlerin anlayacağı şeyler değil mi? Onlar Arapça da bilseler, tefsir de okusalar anlamazlar. Rabbim Allah'tır, benim kitabımdır Kur'an deme zevkine kavuşanlar ise bu ayetleri çok iyi anlarlar. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû yunfikûne emvâlehum liyasuddû an sebîlillâh. Fese yunfikûneha thumme tekûnu aleyhim hasraten thumme yuğlebûn. Kardeşlerim, Kur'an bu. Enfal suresi bu. Kur'an'ın en son inen surelerinden taze haber veriyor. Geçmiş ümmetleri anlatmıyor. Bir önceki ayet geçmiş ümmetlerden anlatıyordu. Bu taptaze bir ayet. İnnellezîne keferû. Şu kafirler var ya. Yunfikûne emvâlehum. Paralarını harcıyorlar. Liyasuddû an sebîlillâh. Allah'ın yolunu tıkamak için. Kafirler Allah'ın yolunu tıkamak için mallarını harcayıp duruyorlar. Burada noktalı virgül var. Ayetin devamına kulakla, gözle, avuçla bak ne diyor devamında. Fe se yun fi kunaha. Onlar harcamaya devam edecekler. Fe se yun fi kunaha. Harcamaya devam edecekler. Vay kafirler, siz nasıl harcarsınız deyip Allah onları fakir bırakmayacak demek ki. Onlar Allah'ın yolunu tıkamak için para harcadıkça para akıtacak onlara Allah. Akıtacakça onlar harcayacak. Harcayacak Allah verecek. Harcayacak Allah verecek. Harcayacaklar Allah verecek. Fese yunfikune. İleride de böyle yapacaklar diyor ayet çünkü. Bu ayet sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününü anlatmıyor. İleriye yönelik mesajını veriyor Allah. Bunlar harcamaya devam edecekler. IMF, Dünya Bankası, Asya Fonu, Orta Doğu Kasabası, neyse. Fese yunfikûneha. Devam edecekler onlar. Sümme tekûnu aleyhim hasraten. Sonra kendi harcadıkları paraların pişmanlığıyla kahrolacaklar, Allah buyuruyor. Sümme yûlebûn. Ve sonra mağlubiyeti tadacaklar. Arkadaşlar, harcayacaklar, sonra harcadıklarına pişman olacaklar ifadesinden ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Biiznillahi teala, onların ümmeti Muhammed'i harap etmek için kurdukları para kasaları, IMF'leri, borsaları, orsaları, torsaları, neleri varsa, bu ümmet onların üzerinden onlara galip gelecek Allah'ın izniyle.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: فَسَيُنْفِقُونَهَا Engel çıkmayacak onların bu harcamalarına. Engel yok. Ama hasretleri de o harcadıkları paralar olacak. ثُمَّ يُغْلَبُونَ Ve sonra perişan olup gidecekler. Bu da Enfal suresinin 36. ayetidir. Peki burada çok tatlı bir Anadolu hacı amcası itirazı yapayım ben. Bu ayet madem Kur'an'dadır. Geçen sene filan yeri bombaladı kafirler, niye bu ayet ortaya çıkmadı? Cevap: senin geçen senen var. Allah'ın geçen senesi yok ki. Zaman senin için işliyor. Allah için zaman işlemiyor ki. Sen 2010

15'tesin. Allah kaçta? Haşa. Sorusu bile yok değil mi? Senin dünyan dönüyor. Allah'ınki dönmüyor. Allah mülkünde bulunduğu yerdedir. Ezelden ebede kadar. Hacı, senin kafan dönüyor. Çünkü sen kendi ekseninde bir din istiyorsun. Allah ise o yekûne dînü kulluhu lillah. Sadece kendi dinine din diyor Allah. Sen Rabbinin seni şehit adayı olarak seçmesine bile hazır değilsin henüz. Sen kendin için, saltanatın için yaşıyorsun. Önce sen, Allah, sen ve dünya ve din, bu dört şeyin kesiştiği noktayı bul. Allah, sen, din ve dünya, bu dört şey nerede kesişiyor? Kesişme noktası yanlışın olduğu yerdir veya doğrunun bulunduğu yerdir. Eğer dünya benden, bizim köyden, en büyük ihtimalle de bizim vatanımızdan ibaretse, bu ayetlerin hiçbirinin doğruluk oranı yok zaten. Eğer dünya, uzay, kainat, Allah'ın mülkünde bir nokta kadar bile değilse ve 1000 sene, 2000 sene, 4700 sene, 6016 sene, tüm bu rakamlar 10.000 yıl Allah için bir saniyeye bile tekabül etmiyorsa eğer, bu ayetler sana indi o zaman. Yok sen bilhassa Birleşmiş Milletler'in talimatıyla dünyayı düzene koymaya muktedir bir güç isen, gerçekten ortada bir sorun var. Ama bu sorunun adı iman sorunudur. Yeniden Allah'ı tanımak, Kur'an'ın sayfalarını bir kere daha başka bir gözle açma ihtiyacıdır bu. Bu iki ayet bizim düşünce yörüngemizin başlangıç noktası kardeşler. Böyle başladık mı, bakarsın ki kasemen billah, hani levh-i mahfuzu ve arşı taşıyan melekler var ya, ellezine yahmilûne l'arş ve men havle, şu arşı taşıyan melekler var ya, hiç yoruluyorlar mı? Arş ki kainat onun yanında bir boşluk kadar kalıyor. Hiç denecek kadar. Bu arşı taşıyıp nöbet değiştirmek istiyor mu melekler hiç? Çok yorulduk, şöyle bir 15 dakika kaylule yapalım diyor mu melekler hiç? Yok. Kim bilir milyar senedir arşı taşıyorlar. Çünkü Allah'ın arşını taşımak, yorulmayı defterden silmektir. Arşın bir parçası olup taşıyorsun onu zaten. Mümin Allah'ın davasını arşı taşıyan melekler gibi taşır veya elinde kor tutan yaşlı bir nene gibi taşır. Bakış meselesi bu. Yörünge meselesi bu. Arşı taşıyan melekler milyar senedir belki, kim bilir ne milyarı, yorulmadılar, yorgunluk sinyali vermediler. Taşıdıkça hazları ve güçleri arttı. Onları Rabbim arşını taşımak için seçti. Beni de bu fitne ve internet çağında, medyanın insanları alabora ettiği çağda, beni de şeriatını geleceğe taşımak için seçtiyse, ben bundan duyduğum hazla ölümü bile unuturum. Hamza unutmuştu işte. Mus'ab unutanlardan işte.
Ama eğer bu taşıma marketten eve götürdüğüm poşet türü bir taşıma ise elbette ezilir, büzülür, zorlanır insan bunun altında. Yörüngemiz çok önemli kardeşler. Ne gibi bakıyoruz? O gibi görüyoruz zaten. Kardeşlerim, yörüngemizin gerektirdiği veya ortaya çıkardığı sorulardan biri de bu ümmetten ne istiyor insanlık sorusunun cevabıdır. Ne oluyor ya? Niye hep Orta Doğu? Her yerde trafik kazası olur, Orta Doğu'da olunca haber olur. Her yerde aile kavgası olur, Orta Doğu'da olunca dünya gündemi olur. Kadının tırnakları sökülür Amerika'da, haber olmaz. Bizde zavallı kadın başım ağrıyor dese kadın işkencesi olur. Neden? Küfür bu ümmetten ne istiyor? Buna cevap vermemiz lazım. Kardeşlerim, bir kere Rabbimiz bu yeryüzü hayatını düşmanlı bir hayat olarak kurmuştur. Bir program hatası yok ortada. Gündüz ve gece benzetmesi gibidir bu. Gündüzsüz gece, gecesiz gündüz birbirini inkar etmektir. Bir şeye gündüz deniyorsa bir saate akşam gece vardı, onun için buna gündüz deniyor. Burada Furkan suresinin 31. ayetini bu yeryüzünde kafirler Müslümanlardan ne istiyor sorusunun cevabı olarak görüyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduven minel mücrimin. Ve kefâ bi rabbike hâdiyen ve nasîra. Peygamber aleyhisselama hitap ediyor Allah. Ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduven minel mücrimin. Biz her peygambere mücrimlerden bir düşman tespit ettik. Her peygambere. Kiminin Firavunu oldu, kiminin Nemrudu oldu, kiminin Ebu Cehili oldu. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Sana yol göstermek ve yardım etmek için Rabbin yeter. Çünkü düşmanını da tespit eden o senin. Her peygamberin muhakkak bir düşmanı olmuş. Peygamberlerin davası davamdır diyenin düşmanı olmayacak mı? Bu pozitif değer negatifi üzerinden vardır. Bir şeyin beyaz olması siyahtan dolayıdır. Eğer siyah diye bir renk olmasaydı, beyaz diye bir renk varlık gösteremezdi. Bu düzeni Allah bu şekilde kurmuştur. Bu sebeple kardeşlerim, Kur'an'da yaklaşık 66 defa mücrim kelimesini anlatan kelime geçmektedir. Bakın mümin kaç defa geçiyor? Hemen hemen onun kadar da mücrim kelimesi geçiyor. Mücrimin kendisi veya o fiil kökünden türemiş bir diğer kelimesi. Çünkü

Kur'an'ın en büyük eğitim metotlarından biri, iyiyi tanıtırken kötüyü tanıtmasıdır. Sadece iyiyi tanıtmaz. Çünkü eğitimde sadece iyi öğrenmek yarı hayal öğrenmektir. Kötüyü iyi ile beraber öğrenen gerçek eğitim almış olur. Bu sebeple Rabbimiz her peygambere bir düşman tespit eden biziz buyuruyor. Sonra da müminlere hayrı tanıtırken şerri tanıtıyor. Ebu Cehil'in karakterinden söz ederken Ebu Bekir'in radıyallahu anh evsafından da söz ediyor. Bir kere birinci kanun, neden kafirler rahat durmuyorlar? Nedir bu ümmetten istedikleri? Alın petrolü, bizi rahat bırakın diyorsun, gene rahat bırakmıyor. Ya madenleri de alın, tamam, altınları da götürün, gene bırakmıyor. Tamam, ülkende işçi olarak çalışayım, gene rahat bırakmıyor. Bırakmak istese de bırakamaz zaten. Şairimiz Necip Fazıl'ın rahmetullahi aleyh dediği gibi, o bana muhtaç, ben ona muhtacım. Varlığımız için muhtacız birbirimize. İki diyebilmek için bir demem gerekiyor. Bir dersem ikiye kapı açıyorum. Bunun gibi bu. Kardeşlerim, elbette bazı maddi sebepler de var. Bir kere kafirlerin ümmeti Muhammed'i sevmemesi kadar tabii bir şey yok. Ümmeti Muhammed hakkı haykırıyor. Hak ise onun menfaatlerini sınırlıyor. Zinasından kazancına, konuşmasından susmasına kadar her şeyine ölçü getiriyor. Dikkat edin, küfür güçlendikçe veya Batı medeniyeti ipi eline aldıkça hürriyetleri artırıyor. Sadece buradan anlayabiliriz nedeni. Küfür güçlendikçe, sistematik oldukça ilk yaptığı işe bakıyorsun, hürriyet artıyor. Biraz daha güçleniyor, hürriyet biraz daha artıyor. Biraz daha, biraz daha. Çünkü küfür sınırsızlıktır. Allah tanımamaktır. Veya istediğin gibi bir din oluşturmaktır. Şeytanın avucunun içinde tutabilmesi için küfrü, onları uçsuz bucaksız hayallerle yaşatması lazım. Hiçbir zaman hürriyetlerini tehdit etmeyen bir kısıtlama onların ağzından çıkmaz. Ama birisi onların hürriyetine dokunacaksa ona kanun getirirler. İslam'ı tanıtırken kadınlara mahkumiyet getiriyor diye tenkit ediyor. İslam malı güvenceye alıyor demiyor da hırsızın kolunu kesiyor diyor. Ümmeti Muhammed, Adem Aleyhisselam'dan gelmiş baba nesliyle kıyamete kadar devam etsin, iffeti olsun, bunun mücadelesini yapıyor demiyor da kısıtlama getirdi kadınlara, erkeklere, gençlerin önüne kısıtlama getiriyor diyor. O manada kısıtlama şüphesiz. Şeytan kabzası içerisine almış. Avucunda tutuyor. Ama ben sizi avucumda tutuyorum hissettirmemek için avucunu yedi kıtadan daha büyük gösteriyor. Bütün hürriyetleri onlara verilmiş gibi görüyor. Biz kafirleri bir kenara bırakmak zorundayız. Başka açılardan onların psikolojisini ve zulüm anlayışlarını biiznillah ele alacağız. Ama biz burada önce kendi hak kitlemizin neden böyle olduğunu da sorgulamamız lazım. Kafir niye vuruyor? Açıkladık bunu. Müminler niye vurulur halde oluyorlar o zaman?
küfürden darbe yemek bir fazilet, bir kazanç mı? Değil. Niye o zaman kafirler vururken müminler vurdurtmama becerisi gösteremiyorlar? Bunun sebepleri var arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi parçalanmış İslam eğitiminin İslam izzeti vermeyişidir. Sadece namazı ve sadece orucu ve sadece cihadı ve sadece şehadeti, sadece bunlardan bir tanesini alan parçalanmış İslam alıyor. Hiçbir parça bütün değildir. Bir uçağın kanatı tek başına alanında uçurmaz ki. Uçaktaki kanat uçmaya yarar. O kanatı alıp gittiğinde uçamaz. Arkadaşlar, bir miktar sizi dinlendireyim. Eskiden karayollarının kenarında böyle bir metrelik taşlar dikilirdi. Bu taşların üst kısmında böyle bir avuç içi kadar fosforlu bir boya herhalde vardı. Bahsettiğim 30-40 sene önce. Şimdi onlar daha teknik malzeme olarak kullanılıyor. Araba ışığı ona vurunca parlardı o. Böylece araba yolun sağını solunu tespit etmiş olurdu. Yollar çok dardı. Çok elzemdi onlar. Şimdi gene kayalık yerlerde filan onun modern şeklini koyuyorlar. Bir zamanlar 1960'lı 70'li yıllarda karayolları onları dikiyordu. İki gün sonra kayboluyordu onlar. Birileri alıp gidiyordu. İnsanlar böyle bir şeyi bilmedikleri için onu ışık veren bir nesne zannedip söküp götürüyorlardı. Halbuki o ona vuran ışığı yansıtan bir madde, ışık veren bir madde değil. Bir parçayı götürüyor, bir daha da geri getirip dikmeye vakti olmuyor. Böylece o yollarda çoğunda kaybolurdu onlar. İslam'ı şehitlik, cihat diye haykırdığın iki slogandan ibaret aldın mı? Yolun aydınlatmaz cihat senin. Sabah namazına kalkanların cihadında hayır var. Alnının terini silmeye vakti olmayan çalışkan insanlar cihat yaptıklarında mübarek bir cihattır o. Birinci sorunu Müslümanların İslam'ı bir bütün alan eğitim vermedikleri için, sadece bir Kur'an öğretelim yeter düşündükleri için, esasen enerji kaynağı olan Kur'an ayağa kaldıramadı nesilleri. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını eğittiği Kur'an eğitimi değildi o eğitim. Ve bir başka meselemiz, ümmeti Muhammed ilimle, amelin, amelle takvanın, insanla ibadetin arasını ayırdı. Koca alimler şehitlikten korkan insanlar olarak bilindiler. Zekatı anlatanlar hiç zekat verir bilinmedi. Yanlış pompalanmış bilgiler yüzünden. Halbuki bu ümmetin ilk nesilleri ibadet, cihat, siyaset, zühd, takva gibi kavramları hiç birbirinden ayırmadılar. İbn Abdülberr'in Cami'u Beyanil İlm isimli kitabından Hasan Basri'ye izafe ettiği, ondan naklettiği bir sözü özet olarak nakletmek istiyorum kardeşlerim. Buradaki sözünde Hasan Basri rahmetullahi aleyh. Kimdir Hasan Basri? Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde doğmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları annelerimizin evine girmiş çıkmış. Bazı rivayetlere göre onların göğsünden süt emmeye çalışmış mübarek bir insandır. Hasan Basri'nin rakibi yok tabi'in nesli içerisinde.
Ömer görmüş, Osman görmüş, Ali görmüş. Allah'ın mübarek dostlarını görmüş. Ashab-ı kiramın terbiyesiyle yetişmiş biri. İlim, amel, zühd, takva, tasavvuf, tarikat, cihat, şehadet, infak kelimelerinin topluca zikredildiği bir Hasan Basri dersi veriyor. Cami-i Beyan-ı İlim'de hızlı bir şekilde okuyayım. Ne diyor? İlmi olmadan iş yapan, yol olmayan bir yerde yürümeye çalışan gibidir. Ormanın ortasından arabayla gitmeye çalışıyorsun. Yol yok, bir şey yok. İlimsiz İslam davası böyle olur. İlimsiz iş yapanın bozduğu yaptığından fazladır. İbadete zarar vermeyecek şekilde ilim öğrenin. İbadet yaparken de ilme zarar vermeyin. Kimileri ilimi bırakıp ibadet edeceğiz derken ellerine kılıç alıp ümmeti Muhammed'in üzerine yürüdüler. Onlar gerçek ilmi öğrenselerdi, ilim onlara bu kılıç almayı engellerdi bir defa. 3 ayet, 4'te hadis öğrenip kendisini ümmeti Muhammed'in en değerli alimi zannedenler, meşrep kurup, cemaat kurup ümmeti Muhammed'in geleceğiyle oynarken bir de bunu Allah rızası için yaptılar. Ama Taberi'yi, Kurtubi'yi, İbn-i Abidin'i okudunuz mu sorusuna gelince vakit bulamadılar hiç. Seçip seçip hoşlarına giden konuları okudular. Hasan Basri ilimsizi kabul etmiyor, ibadetsizi de kabul etmiyor. İbadeti ezen ilmi, ilmi ezen ibadeti de kabul etmiyor. Mekanizmanın yerine oturmasını istiyor. Ömer bin Hattab görmüş bir tabiden söz ediyoruz. Elbette ayet ve hadisler bu dengeyi zaten kuruyor. Ama özellikle burada bizim özellikle zikrettiğimiz şey, Hasan Basri gibi bir adamın gözüyle 1350 sene sonrasına bakan bir adamın idrakiyle anlamaya çalışıyoruz. Kardeşlerim, netice olarak bugün ümmeti Muhammed'in karşısında bir küfür güruhu var. Önceki ümmetimizin önceki nesilleri de bunlarla karşılaştılar. Ama biz bu zamanı yaşıyoruz. Bu zamanın imtihanı ile mükellefiz. Kardeşler, biz bu zamanı değerlendirirken, yani bu mevcut zamanımızın kafirlerini, ümmeti Muhammed'in düşmanını, batıl güruhunu değerlendirirken görüyoruz ki en büyük silahları İslam namına çalışanları çürütüyorlar önce. Ashab-ı kiramdan başlıyorlar. Yer yer bunu da Müslümanların zekatlarıyla okumuş, kalem sahibi olmuşlara yaptırıyorlar. Bazen de Efendimizin üzerinden çürütmeye çalışıyorlar. Çok evlendi, şöyle dedi, böyle dedi diyorlar. Akıllarınca birileri hadislerin orijinalini Kur'an'a çarptık da Kur'an'dan geri geldi filan diye edebiyat yaparken, hizmet ettikleri şeyin küfrün ekmeğine yağ sürmek olduğunu anlamak istemiyorlar. Küfrün bu asırdaki en büyük silahı, İslam'ın önünde peşinden gidilecek örnek bırakmıyor. Yer yer örnek şahsiyetler, mevcut örnek şahsiyetler de onlara prim veriyorlardır şüphesiz. Ama bu taktikleri çok önemli. 2. Ümmeti Muhammed'e 2 asırdan beri siyaseti öcü şeytan işi olarak gösterdiler. Alkol kullanmadıkça siyaset yapılamaz dediler adeta. Siyaseti olmayan, siyasetten anlamayan
nesilleri dünyadan soğuttular. Kafirin olsun bu dünya, bize cennet yeter dedi bir kısım nesil. Ama dünyası olmayanın cenneti de olmuyor, bunu anlayamadılar. Bunun için ümmeti Muhammed'in toprakları da gitti. İnsanı da kayboldu. Bir siyaset mekanizması çalışmadığı için ümmeti Muhammed'in içinde onun demokrasisi yüce put haline geldi bu sefer. Bunalan müminler kafirlerden yardım istemeyi bir meziyet zannettiler. Yörüngemiz Kur'an olunca bunları çok iyi görüyoruz biz. Ve üçüncü olarak da kan nakli yapar gibi hastaya fikir emperyalizmiyle abluka altına almaya çalıştılar Müslümanları. Ve bunu becerdiler. Ben haram helallik açısından değil ama benim mail adresime soru sormak için yazı yazan mümin kardeşim selamun aleyküm yazmak yerine SLM diye 3 harf yazınca siliyorum, okumuyorum bile o soruyu. Benim selamımı yazmaya bile vakit bulamayan cevabımı zaten okumayacaktır diyorum. Sekreterime de tembih ettim. SLM ile başlayanları sil, hiç bana da gönderme daha dedim. SLM. Selamun aleyküme vakti olmayan bir kültür emperyalizmi işte. Bunun adı kültür emperyalizmi. Böyle bir afet içerisinde yaşıyoruz. Kardeşlerim, ve dördüncü büyük bu asra ait zulümleri aileyi avuçlarının içine aldılar. Aile konusuna ders boyu dersler ayıracağız inşallah. Onu uzatmıyorum ama sadece burada rahmete vesile olsun. İnşallah kıyamet günü o, biz hepimiz Hamza'nın olduğu yerde buluşuruz diye bir umut olsun için Seyyid Kutup rahmetullahi aleyhin Talak suresinin giriş bölümünde aileyi anlatan cümlelerini burada bir hatıra olarak nakletmek istiyorum. Kendisi evlenmemiş birisi olduğu halde, evlenmeye vakit bulamamış herhalde birisi olduğu halde, aile konusunda sanki 1960 yılında değil de 2060 yılında konuşuyor gibi yazdığı sözleri kardeşlerim size özet olarak naklettim zaten. Talak suresinin başında, talak ailenin sona ermesi demektir. Talak suresinin başında aileyi anlatıyor. Hızlı bir şekilde bir bölümünü okuyayım. Kuşkusuz boşanma yıkmadır, kuruma değildir. Bir durumun sona ermesidir, başlaması değildir. Ve aileyi ilgilendiren bir durumdur, devleti değil. Devleti değil. Ama insan bu sureyi okuyunca, yani Talak suresi okuyunca basiretli müminin gözüne dikkat edin arkadaşlar. Talak suresi okuyor, karı koca boşanacaklar, çıkış yaptığı noktaya bakın. Ama insan bu sureyi okunca bir aile kurmanın devlet kurmaktan daha zor olduğunu anlıyor. İslam aile esasına dayanan bir toplumsal düzendir. İslam'a göre ev bir sığınak, bir yuvadır. Gölgesinde kişiler sevgi, rahmet, şefkat, örtünme, güzellik, korunma ve temizlik duyguları etrafında kaynaşırlar. Onun kucağında gelişir çocuklar. Çocukluk çağları, taze fidan orada yavaş yavaş büyür. Rahmet ve karşılıklı dayanışma bağları oradan uzanır. İslam'ın toplumsal düzeninde aile kurumunun bu kadar gözetilmesi, her türlü güvence sağlanarak özenle korunması, insan hayatının ilk andan itibaren aile temeline dayanmasını öngören ilahi kaderin akışı ile uyuşuyor. İlahi kader insan varlığındaki ilk hücrenin, dikkat et, ilk hücrenin Adem ve eşinin oluşturduğu aile olmasını ve insanların bundan sonra bu ilk hücreden üreyip çoğalmasını öngörmüştür. Hiç kuşkusuz Yüce Allah milyonlarca insanı bir defada yaratabilirdi.
Fakat insan denen yaratığın hayatında aileye yüklenen bu ağır görevde gizli bulunan bir hikmet uyarınca Allah'ın takdiri bu yönde gelişmiştir. Bu surenin giriş bölümünü arkadaşlar okuduğumuz zaman göreceğiz ki Seyyid Kutup'un perspektifinde İslam ailesini evinde kuramayanların İslam devleti beklentisi hakları yoktur diyor. Devleti kurmayı daha kolay görüyor. Hızlı bir şekilde bir iki paragrafından seçerek okudum ama hararetle tavsiye ediyorum. Ümmeti Muhammed olarak aile elimizden gittikten sonra hilafet hayaldir. Bunu bilmek zorundayız. Netice olarak kardeşlerim, bir soru sorduk. Yörüngemizin gereği, düşünce yörüngemizin oluşturduğu bir soru çıktı ortaya. Nedir bu? Ümmeti Muhammed'in düşmanları ne istiyor ümmeti Muhammed'den? Cevap verdik. Netice olarak görüyoruz ki biz bugün, dün, önceki gün, daha önceki gün ümmeti Muhammed'in düşmanları var. Adem Aleyhisselam'a kadar gittiğimizde Nemrutlar, Firavunlar hep düşmanlığa devam etmişler zaten. Batıl hakkı hep ezmek istemiştir. Ama bugün şu neticeye geldik. Küfür tek milletmiş gerçekten. Karakterleri aynı bunların. Yalan, hile, namussuzluk, küfür, zulüm, isyan, işgal. Başka bir kavram yok bunlarda. Lut Aleyhisselam da temiz olun, ahlaklı olun be adamlar deyince cevap olarak ne demişlerdi? Aa, temizlik diyor, şu adama bak diye istihza etmişlerdi. Şimdi de namus diye bir kavramı gündeme getirdiğinde, çalıştırmayın, ezmeyin, kadını evinde bırakın dediğinde aynı dönemin lakırdılarıyla cevap veriyorlar. Küfür tek milletmiş, cibiliyetleri aynıymış bunların. İkincisi de bugün ne yazık ki başkomutanları olan iblis bir 10.000 senelik profesyonellikle bu savaşı yürütüyor. Eğer Müslümanlar Adem Aleyhisselam'dan beri bize bütün küfür, batıl, hak mücadelesinin temel mantığını anlatan Kur'an'dan ayrı bir savaş yürütürsek, bunlarla sadece sosyolojiye ve psikolojiye dayanırsak, o 10.000 senelik birikimiyle biz de 20 senelik filanca kitapla yola çıkmış oluruz. Bugün bunu da anlamış olduk. Ve gördük ki bugün küfür ekonomik, siyasi ve medikal ne varsa elinde, sağlıkmış, siyasetmiş, medyaymış, medikalmiş, hiç ayrım yapmadan her şeyi küfrü için kullanıyor. Müslüman sadece camisiyle savaşmaya kalkarsa, 100 cepheden saldırılan bir yerde bir cepheyle savaş kazanılamaz. Çünkü küfür hücrelerine varıncaya kadar, kılcal damarlarına varıncaya kadar saldırı yapıyor. Müslümansa sadece camiye kapanınca taarruzda veyahut da işte müdafaada bulunuyor. Bu savaş böyle kazanılmaz. Kardeşlerim, Kur'an nazarıyla baktığımızda bir yörüngemiz var. Bu yörünge bizi bu noktaya getirdi. İnşallah Rabbimin lütfuyla daha derin düşünecek ve gelecek nesiller Kur'an'dan bakacaklar. Kainatı daha güçlü gözlerle görecekler inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alamin.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك

bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım, secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, İyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbim. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz. Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi

0: Kevser'inin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rab. Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok.